0: Bu ayrım Risaletin ilk yıllarında yapılmış ve bizzat Kur'an da bu bölümlemeye işaret etmiştir. Yerleri bizzat Peygamberimiz tarafından belirlenmiş olan ayet ve sureler, Hicretten önce veya sonra nazil oluşlarına göre Mekki ve Medeni diye ikiye ayrılmakta. Yaygın olan kanaate göre surelerin 86'sı Mekki, 28'i Medeni'dir. Bazı Mekki surelerin içinde Medeni, Medeni surelerin içinde de Mekki ayetler vardır. Mekki surelerde daha çok Allah'ın birliği, her türlü şirkten korunma, geçmiş ümmetlerin başına gelen hadiseler gibi itikadi ve ahlaki değerlerden söz edilmekte. Bu dönemde nazil olan ayetler çoğunlukla kısa ve şiirsel anlatıma sahiptir. Buna mukabil medeni ayetler daha çok ibadet, muamelat, haram ve helal gibi konuları içermekte. 114 sureden sadece Tevbe suresinin başında besmele bulunmamakta. Bu husus söz konusu surenin müşrik ve kafirlere ultimatomla başlaması, güven bildiren besmelenin ise ultimatomla uyuşmayacağından kaynaklanmakta. Kur'an ayetlerinin sayısı konusunda farklı rakamlar söz konusu. Ayetlerin sureler içindeki tertibinin Peygamber Efendimiz'e ait bir tasarruf olup, bu tasarrufu Cebrail'in istediği yönündeki hadise dayanan alimler, ayetlerin tertibinin vahye dayalı olduğu hususunda fikir birliği halinde. Bunun en önemli delili, Cebrail ile Peygamber Efendimiz'in yılda bir defa Kur'an'ı karşılıklı okumalarıdır. Sevgili dostlar, bugünlük programımızın sonuna geldik. Program içerisinde Kur'an-ı Kerim'den ve Kur'an-ı Kerim'in tertibinden, aynı zamanda tarihinden bahsettik. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Beraber yoktum. Yokluğumun farkında değildim. İyilik ettin, var eyledin beni. Anılmıyordum. Anılmaya değer değildim. İyilik ettin, insan eyledin beni. Bilmiyordum. Bilmediğimi bilmiyordum. İyilik ettin, kendini bilir eyledin beni. İnanmıyordum. Senin farkında değildim. İyilik ettin, inananlardan eyledin beni. Kimsesizdim, kendime dost arıyordum. İyilik ettin, dostun eyledin beni. Yetimdim, sahibimi arıyordum. İyilik ettin, rahmetine çağırdın beni. Hatalıyım, pişmanlık duyuyorum. İyilik ettin, kapına çağırdın beni. Yüzüm yok, kimseye yaranamıyorum. İyilik ettin, dergahına aldın beni. Günahım çok, senden utanıyorum. İyilik ettin, gufranına boğdun beni. Senden iyilik istemeye ne hacet? İstememi isteyişin zaten iyiliğin değil mi? Senden istemeye ne hacet? Vermek istemeseydin, istemeyi vermezdin ki. Ben sustum ya Rab, sen söyle iyiliğimi. Ya Tevvab, ya Tevvab, işte kapına geldim. Edemediğim bütün tövbeler için sana tövbe ediyorum. İşte dergahına vardım. Dileyemediğim bütün özürler için senden özür diliyorum. Sana dönüyorum. Çünkü gidecek başka kapı bilmiyorum. Beni nasıl kabul etmezsin ki kapına? Çünkü şöyle dediğini biliyorum. Allah'ın kabulünü vaat ettiği tövbe, o kimselerin tövbesidir ki cahillikle bir suç işlerler. Sonra da çarçabuk tövbe ederler. Bunları söylemekle cahillik ettimse, tövbe ya Rab. İşte çarçabuk tövbe ettim. Sen tövbe edenleri seversin, bilirim. Ya muntakim, ya muntakim, sen ki isyana ve inkara pek şiddetli karşılık verirsin. İntikamın haktır senin. Sen ki mazlumların ahını işitir, ezilenlerin halini görürsün. Cehennemin haktır senin. Sen ki dilediğine rahmet eyler, dilediğine azap edersin. Adaletin haktır senin. Nefsimi isyandan uzak tut. Nefsimin eline bırakma beni. Kalbimi nisyandan uzak tut. En güzel hale kalbeyle kalbimi. Zalimden ve zulümden uzak tut. Adaletine razı eyle beni. Rahmetini ver, gazabından uzak tut. Lütfuna muhatap eyle beni. Ya Afuv, ya Afuv, sen affedicisin. Sen affetmeyi seversin. Sen severek affedersin. Senin merhametli nazarın nice günahları silip süpürür. Senin affının gölgesinde bütün günah defterleri yanıp kül olur. Sen affetmeyi öyle çok seversin ki günahımı dilersen affedeceğini biliyorum diye de affedersin beni. Sen öyle nezaketle affedersin ki kendi hafızamdan da silersin günahlarımı. Mahcup etmezsin beni. Hatalıyım, itiraf ediyorum. Kusurluyum, kabul ediyorum. İsyanım çoktur, biliyorum.

Bedenim senin mülkündendir. Hücre hücre tek sahibim sensin. Kalbim senin elindedir. İsyanda da, itaatte de tek sahibim sensin. Sözüm senin verdiklerindendir. Sustuğumda da, konuştuğumda da tek sahibim sensin. Ruhum senin emrindir. Hayatımda da, ölümümde de tek sahibim sensin. Yokluğumda da, varlığımda da tek sahibim sensin. Mülkünün haricinde bir yer yok ki çıkayım. Başka kapı yok ki çalayım. Yanına al beni. Ya Zülcelali vel İkram, Ya Zülcelali vel İkram. Keremin öyle bol ki senin. Bir çiçeğin güzelliğinde baharın ihtişamını gizlersin. Keremini celalinle gösterirsin. Lütfun öyle çok ki senin, bir damla suya bin hayat bahşedersin. Lütfunu ihtişamla açık edersin. Görünmen öyle açık ki senin, zuhurunun şiddetinden gözlerden gizlenirsin. Cemalini kereminle gösterirsin. Sen ki en sevgilini aleyhissalatu vesselam bana elçi eylersin. En sevgilini aleyhissalatu vesselam, en sevgili eyle bana. Karanlıklarımı dağıt, nur eyle beni. Ya Muksit, Ya Muksit, hak senin yanındadır. Haklıların hakkı senin katındadır. Her muhtaca payını veren senin adaletindir. Payıma düşene razı eyle beni. Fazlından fazla fazla ver bana. Ya Cami, Ya Cami, sen ki İbrahim'in aleyhisselam kuşlarını dağ başlarından geri toplayansın. Az olan sevaplarımı da topla hesap günü geldiğinde. İyilikten yana ne varsa senin katındadır. Yetersiz olan iyiliklerimi topla hesap günü geldiğinde. Yokluğu varlığın alnına şebnem eyleyen sensin. Kerem et, beni ve kardeşlerimi de cem eyle iyiler meclisinde. Ya gani, ya gani, öyle ganisin ki lütfunu hak etmek gerekmez. İhsanına layık olmak gerekmez. Elim istediklerime yetişmiyor. Kalbimin emelleri hiç bitmiyor. Hayallerime kainat dar geliyor. Dilime sadece dua değiyor. İstesem ancak senden isterim. İyyâke nesta'in. İyyâke nesta'in. Ya Muni, Ya Muni, bütün zenginlikler senin ikramındır. Elimizde olanlar değil sadece, elimiz de senin ihsanındır. Sahip olduklarımız değil sadece, varlığımız da senin ikramındır. Her zenginin zenginliği senden, başkalarına el açtırma beni. Yalnız sana karşı fakir olanlardan eyle beni. Fakirlik korkusundan azat eyle nefsimi. Neyim varsa senin verdiğini bilenlerden eyle beni. Kainata dilenci eyleme kalbimi. Senin nazlı bir misafirin olarak ağırla iki dünyada beni. Ya mani, ya mani. Sen mani olursan kimse manileri kaldırası değil. Sen engelleri kaldırırsan hiçbir şey engel olası değil. Ben bana gerekeni bilmem. Hakim sensin. Men eyle, bana verme. Neler engelse sana gelmeme. Ya dar, ya dar. Zarar da, fayda da senin izninledir. Zarara izin vermen de bir hikmetledir. Sen hakkımda zarar murad etmezsin. İyilik senden, kötülük nefsimdendir. İyiliğe mecalim yok.

iyileştir beni. Zarar da görünse faydadır takdir ettiğin. Kendime faydam yok. Zarardan kurtar beni. Ya Nafi, ya Nafi. Yokken var edişin bana öyle bir fayda ki, kömürü elmasa çeviren simya gibi. Vicdanıma sakladığın sır öyle bir cevher ki, Adem'in aleyhisselam pişmanlığını açık eden dua gibi. Kalbime koyduğun muhabbet öyle değerli ki, İbrahim'e aleyhisselam ateşi serin eyleyen sır gibi. Bana bahşettiğin hayat öyle bir Kevser ki, İsa'nın aleyhisselam ölüleri dirilten dokunuşu gibi. Tenime verdiğin afiyet öyle bir merhem ki, Eyyub'un aleyhisselam yaralarını iyileştiren deva gibi. Gözlerime değen nazarın öyle bir ışık ki, Yunus'u aleyhisselam üç karanlıktan çıkaran nur gibi. Yüzüme tebessümü koyan yaratışın öyle güzel ki, Yusuf'un aleyhisselam yüzüne tutulan ayine gibi. Bana vaat ettiğin cennet öyle bir müjde ki, Muhammed'in aleyhisselatu vesselam canlar okşayan tebessümü gibi. Her hayır senin elindendir. Katında hayra eriştir beni. Her menfaat senin takdirindedir. Rahmetinden menfaatlendir beni. Her fayda senin izninle gelir. Lütfundan faydalandır beni. Sensiz benden bana çare yok. Bana iyiliğin gerek. Sensiz kimseden kimseye fayda yok. Bana kalbi selim gerek. Ya Nur, ya Nur. Sen ki varlık aleminin nurusun. Sendendir çehrelerde parlayan nur. Sendendir göze bakış veren sır. Sendendir gönle neşe veren sürur. Seninle nurlanır kalbim. Seninle aydınlanır aklım. Nurunu yağdır bana. Ya Hadi, ya Hadi, sensin kalplerimize hak yolunu gösteren. Sensin vicdanımıza hakkı aşina eyleyen. İnayetini kâr eyle bana. Hidayetini yâr eyle bana. Yolunu yol eyle bana. Lütfunu bol eyle bana. Ya Bedi, hiçliği varlıkla taçlandıran sensin. Varlığı yokluktan çıkarıp süsleyensin. Sen ki her şeyi eşsiz bir güzellikte yaratırsın. Eşsiz yakınlığına al beni. Sen ki her işi özenle ve incelikle tamamlarsın. İnceden inceye sev beni. Ya Baki, ya Baki. Ne zaman lezzet alsam, tükenince elem çekerim. Lezzetleri daim eyleyen sensin. Ne zaman kavuşsam, ardından ayrılığı beklerim. Kavuşmaları sahice eyleyen sensin. Ne kadar çok sevdam varsa, o kadar çok veda beslerim. Kalbime ebedi sevdalar düşüren sensin. Ömrüm kısa, elim yetişmiyor, kalbim kan. Baki olan ancak sensin. Beka bahşet imanıma. Ya varis, ya varis. Yok bildiklerim senin nazarındadır. Yitirdiklerim senin katındadır. Bitirdiklerim senin yanındadır. Unuttuklarım senin hatırındadır. Unutulmuşları sonunda sen anarsın. Gidene de kalana da varis sensin. Ebedi kavuşmaklar ver bana. Ya Reşid, ya Reşid, ya Rab. Sensin hakiki biricik mürşid. Yönümü sana çevir, yolumu sana getir.

sabur, ya sabur. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen öğrettin. Eyyub'a aleyhisselam sabrı sen verdin. Sen ki sabrı için Eyyub'u aleyhisselam översin. Sensin sabur, asıl sabreden sensin. Sabur sensin, sabredenleri seversin. Sabrın öyle ki ben kuluna hilmin çok. Sabredersin ki cezalandırmakta acelen yok. Sabrın var ki pişman olacaklara mühletin çok. Sabrın öyle ki sabretmeyenlere bile sabırsızlığın yok. Sen ki bütün sabredenlerin sabır sebebisin. Muhabbetine mazhar olan sabirinden eyle beni.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden. Bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale? Nurun mu?

sonra bir kısa ah. Ne gördüm? Serilmiş zemine sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekbini. Bakiya gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidanisi.

0: Hüsnü hal.
1: İnsanın yaşadığı hayatın ne kadarı kendine ait acaba? Hayatın ne kadarını kendisi için yaşıyor insan? Kendine vakit ayırabiliyor, istediklerini yapabiliyor mu? Sevdiği insanlarla ve işlerle ilgilenebiliyor mu? Bütün bu soruların cevabı evet olabilseydi keşke. Ama hayat herkes için aynı cömertliğe sahip değil. Herkes aynı çizgiden başlamıyor hayat koşusuna. Hatta herkes aynı yolda da koşmuyor. Kimi düzenlenmiş, temizlenmiş yollarda koşuyor, kimi de toprak yollarda ve çamurlu patikalarda sürünmek zorunda kalıyor. İstanbul'un yoksul bir semtinde, iki göz odada, üç çocuğuyla hayat mücadelesi veren kadın da hayatın çamurlu yollarında yürümek zorunda kalanlardan biri. Ömrünün çoğu kendisinin olmamış. Daha 30'larının başlarındayken 40'larının sonundaymış gibi görünüyormuş. Hayat o demir pençesiyle binlercesine yaptığı gibi onu da sarsmış, ezmiş ve bir köşeye bırakıvermiş. Onundaymış daha, babası girdiğinde kara toprağa, sonra da anası düşmüş yatağa. 10 yılda öyle geçmiş anacığının yanı başında. Onu da sırlayınca toprağa, hem yetim hem öksüz kala kalmış bir başına. Eş, dost, akraba aynı kendi gibi bir gariban bulmuş, birbirine yakıştırmış, iki yetime tek göz oda yeter de artar demişler, başlarını bağlayıvermişler. Hayat bu, bırakır mı öyle yakasına yapıştığı garibanı? Bir dayanağı mı oldu insanın, kırıverir. Bir sevdiği mi oldu, alıverir. Gece vardiyasında çalışan kocasını da çekmiş almış. Adamcağız dayanamamış, verdiği son nefesi alamamış. Fabrikanın tozu, dumanı, isi pası derken, üçüncü çocuğunun yürüdüğünü göremeden ciğerleri soluvermiş. Kalbi bembeyaz, ciğerleri kapkara, girivermiş o da kara toprağa. İnsanın sırtına geçim derdi binince, öyle uzun uzadıya yasını bile tutamıyor gönlünce. Ev kira, çocuklar aç, kim doyuracak? Şimdi de kadını bekliyor demir pençeli makinelerin olduğu fabrika. Onun ellerini öğütecek, onun nefesini tüketecek. Büyük kızı da anasının yerine geçecek, kardeşlerine annelik edecek. Aynı kader, aynı imtihan. Anasının yetim kaldığı yaşta o da babasını koydu toprağa. Yaşamış ve yaşayan binlercesinin hikayesi böyle. Her gün binlerce insan doğuyor ve ölüyor aynı şekilde. Sokakta yanınızda yürüyor, otobüste yanınıza oturuyorlar. Alınları cama dayanmış, gözleri uzaklara dalmış. Kendi tabutlarını sırtlarında taşıyor bu insanlar. Binlerce insan hangi derdine üzüleceğini bilemeden geçiriyor koca bir ömrü. Onun için çok varmamalı insanın üzerine. Kimin ne derdi var bilinmiyor. Hor görmemeli kimseyi, hoş görmeli, gönlünü incitecek bir şey dememeli. İnsan, insandan bu kadarcık merhameti esirgememeli.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 20. En iyiyi ümit et, en kötüye hazır ol. Kalbimizin manevi sağlığı için hassas bir denge gözetmemiz gerekiyor. Bu da ümit ve korku arasındaki dengedir. Bu dengeyi iyi kuramadığımızda ya ümit tarafına ağırlık verir ya da korku tarafına meylederiz. Ümit tarafına aşırı meyletmek kişiyi pervasızlığa, dinin kurallarını umursamamaya, kendini garantide görmeye götürür. Buna karşılık korku tarafına çok ağırlık verildiğinde de bu defa kişi kendisini mahvolmuş, perişan, imtihanı kaybetmiş gibi hisseder. Oysa hassas bir dengeyi tutturan kişi ümitten de korkudan da payını alır, sadece bir tarafa meyletmez. Hangi durumla karşılaşırsa karşılaşsın buna razı olur. Öyleyse bu konuda formülü şu şekilde belirtebiliriz. En iyiyi ümit et, en kötüye hazır ol, elde ettiğine razı ol. Gerek Peygamberimizin hayatında, gerekse Kur'an'da anlatılan peygamber kıssalarına baktığımızda, hepsinde gördüğümüz ortak üç hususu bu şekilde ifade etmek mümkündür. Bunlara kısaca bakalım. 1. En iyiyi ümit et. Sonsuz merhamet, adalet, hikmet ve kudret sahibi bir Rabbe iman ediyoruz. O kendisine iman eden, hakkıyla tevekkül edip sığınan kullarını asla çaresiz kendi başına perişan bir vaziyette bırakmaz. Durum ne kadar kötü, şartlar ne kadar olumsuz, düşmanlar ne kadar güçlü, maddi imkanlar ne kadar düşük olursa olsun, Yüce Mevla mutlaka ama mutlaka bir çıkış yolu var eder. Hiç umulmadık yerden kapılar açar. Zaman zaman ilahi yardım gecikebilir. Hatta peygamber ve onun yanındakiler bile Allah'ın yardımı ne zaman diyecek raddeye gelebilir. Sarsıntı geçirebilirler ama öyle ya da böyle bir gün gelir, bulutlar dağılır, zorluklar açılır, mutlu sona ulaşılır. Hazreti Zekeriya aleyhisselam yaşlılık zamanında çocuk sahibi olmak için dua ediyordu. Normalde olmayacak dua gibi görülebilir ama Rabbimizin kudretine nihayet yok. O ol deyince olmayacak olan bir şey yoktur. Hazreti Yakup bir gün Hazreti Yusuf'a ve Mısır'da kaybettiği diğer evlatlarına kavuşacağını ümit ediyordu. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, düşmanlar el birlik Medine'yi kuşatmışken, karnına açlıktan taş bağlamış halde hendek kazarken, bir gün İstanbul'un ve Roma'nın fethedileceği müjdesini veriyordu. 2. En kötüye hazır ol. En iyiyi ümit etmek, insanın imtihan olmayacağı anlamına gelmiyor. Rabbimiz Kur'an'da müminlere yardım edeceğini, her fırsatta belirttiği gibi onları gerek fert gerekse toplum olarak çetin imtihanlardan geçireceğini de söylüyor. Şu ayetleri bilmeyenimiz yoktur. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınayacağız. Sabredenleri müjdele. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Andolsun ki biz onlardan öncekileri de sınamıştık. Allah elbette doğru olanları ortaya çıkaracaktır. Keza o, yalancıları da mutlaka ortaya çıkaracaktır. Andolsun ki mallarınız ve canlarınız konusunda denemeden geçirilirsiniz. Şüphesiz sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve Allah'a ortak koşanlardan birçok üzücü şey işitirsiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız, bilin ki bu size gereken davranışlardandır. 3. Elde ettiğine razı ol. Ümit ettiğimiz şey gerçekleşmişse buna şükretmek, bir bela ve musibetle karşılaştıysak da buna sabretmek suretiyle Cenab-ı Hakk'ın üzerimizdeki tasarruflarına razı olmamız gerekir. Burada razı olmakla zinhar insanların yaptıkları haksızlık ve zulümlere ses çıkarmamayı, bunları sineye çekmeyi kastetmiyoruz. Zira bu miskinliktir, acizliktir. Mümin kimsenin hakkını yemez ama hakkının yenilmesine de razı olmaz. Burada kastettiğimiz hastalık, kaza, ölüm gibi gücümüz ve kudretimiz dışında karşılaştığımız imtihanlardır. İbrahim Tennuri şu şiirinde bunu ne güzel ifade etmiş. hoştur bana senden gelen, ya hilatü yahut kefen, ya taze gül yahut diken, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gelse celalinden cefa, yahut cemalinden vefa, ikisi de cana safa, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Gerek ağlat gerek güldür, gerek dirilt gerek öldür, bu aşık hem sana kuldur, kahrın da hoş, lütfun da hoş. Duamız: Rabbimiz, dünyanın bir imtihan yurdu olduğunu unutmaksızın, her işimizde en iyiyi ümit etmeyi ve karşılaştığımız durumlara rıza göstermeyi bizlere nasip eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin

Abdullah bin Mesud, Allah katında en güzel amel nedir diye Resulullah'a sordu. Efendimiz de ona vaktinde kılınan namaz cevabını verdi. İbni Mesud sorularına devam etti. Sonra hangisidir ey Allah'ın Resulü? Efendimiz, sonra anne babaya iyilik yapmak, ondan sonra da Allah yolunda cihat etmek diye buyurdu.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

senin ay gibi bir oğlun veya kızın doğarsa onu kendi evinde eğit. Başkalarına bırakma. İster oğul, ister kız olsun, bilgi ve eğitim ver. Bu bilgi ve eğitim onlara her iki dünyada da gerekli olur.

burası dünya ve biz artık çok sıkıldık. Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz. Sana gelmek, orada kalmak istiyoruz. Çok unuttuk, hatırlamak istiyoruz. Başımızın okşanmasını, gözyaşımızın silinmesini, kolumuza girilmesini istiyoruz. Yağmurunu ve meleklerini yeniden istiyoruz. Rüzgarın sesini, ırmağın sesini, dağların dağ, denizlerin deniz, kadınların kadın, çocukların çocuk, erkeklerin erkek, ekmeğin ekmek olduğu bir dünyayı yeniden isterken, seni istiyoruz aslında. Bunu söyleyemiyoruz. Her yer gece, çok gece ve biz meleklerini istiyoruz Rabbim. Çok yenildik, yetmez mi? Bir bankanın önünde, bir koltuğun altında, bir ziyafetin ortasında, bir günahın tenhasında büyütüp durduk siyahı. Gece, gece, gece. Her yağmur tanesini bir melek indirirken yeryüzüne, her yalanı yüz şeytan taşıyor olabilir mi? Bilmiyoruz. Çünkü bilincimiz içerken binlerce yılın karmaşık şurubunu, kameraya bakıp kalabalık şeyler söylemek ve gülümsemekle meşgulüz şu an. Sonra oturup düşüneceğiz bütün bu olanları. Yusuf'u düşüneceğiz, Yakub'u, Musa'yı, İsa'yı düşüneceğiz, Nuh'u ve öbürlerini ve Efendimiz'i.

sazdık. Bir nefes üflemen için yeryüzü bataklığında sazdık. Kestik kendimizi, deldik, yaktık. Sonra sana değil, dünyaya aktık. Dünya ki mescittir, biz onu otel yapmışız. Kalktık ki yenilmişiz, değişmişiz, azmışız. Bir sızı kalmış içimizde, başka şey yok. Bu sızıdan yol bulup kapına dayanmışız. Bir çocuk oyuncağını alamamış. Bir kız sevdiğini saramamış. Bir anne yıllardır kolları açık bekliyor oğlunu. Bir adam paramparça bir çift göz için. Biri ekmek götürememiş evine, birisi aşk. Birimiz dünyayı kurtaracak, birimiz yarını. Birimizin aklı tutuşmuş yanıyor. Birimiz bomboş kalbine bakıp birini anıyor. Birimiz ayrılığın ilk günü gibi her akşam kanıyor. Birimiz kıyametin koptuğuna inanıyor. Birimiz çekip gitmiş yeryüzünden, ellerini hala açık sanıyor. Geldik işte, bunlar ellerimiz, açılmış bak, bilirsin ne diye. Ki bilirsin biz bu ellerle neler işledik. Burası dünya, şu biziz. Bunlar da ellerimiz, öyle açık, öyle acemi, öyle boş, öyle mahcup, öyle dalgın, öyle boş, öyle boş. Senin değil miyiz hepimiz, senin değil mi her şey? Alırsın kime ne, verirsin kime ne? Ve bu açtığımız eller senin değil mi? Senin değil miyiz hepimiz Rabbim? Bir yıldız, bir ağaç, bir buğday tanesi kadar. Kimsesiziz, kime gidelim? Yaralarımız var, kime? Sıcak bir şey arıyoruz, kime? Merhamet istiyoruz, kime? Bağışlanmak istiyoruz, kime gidelim? Sorumuz ve cevabımız sen değil misin? Yorgunuz, kaybetmişiz, dalgınız, kırgınız, küsmüşüz. Bu çocuklar birer birer kaybolurken sisler içinde kime gidelim? Çok yürüdük, yollar kayboldu, yol olduk, sana geldik. Ne getirdin deme bize. Senden başka neyimiz varsa o bizim yokumuzdur. Geldik işte, bunlar ellerimiz. Bunlar da ellerimizin büyük boşluğu.

beş duygum hara, altı yönüm hara, on parmağımda on acı yara. Denize dalan bir testi nasıl tahammül etsin suya? Fırlattın beni dünyaya, yeniden al kucağına, çağır beni yeniden. Bu saman çöpünü kasırgada bırakma. Büyük bir kapının önünde bir karınca vurmuş kapıyı bekliyor. Kapı açılacak yoksa niye var? Rahmet örtecek günahı, geride kalacak gazabın adımları, duyulacak büyük bahçenin o büyük şarkıları. Sunulan şarabı çekinmeden içeceğiz. Görüneceksin, durmadan kendimizden geçeceğiz. Görüneceksin, her şeyimizle sana göçeceğiz. Başımız yerde, açtık elimizi sevgilinle birlikte. Bize bak, çekip çıkalım uçurumlardan. Bize bak, çıkalım dünyanın bütün kulluklarından. Parçan sakal bizi, bir daha ayırma, evinde uyuyalım. Yabancıysak dost ol bize, senden ayrılmayalım. Elimiz açık, başımız ve ruhumuz secdede durmuş bekliyoruz. Sevdiklerin aşkına, sevenlerin aşkına, inşirah, inşirah, inşirah.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba Diyanet Radyo'nun muhterem dinleyicileri. Bugün Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktaracağımız 7. cüzdeyiz. 7. cüzün en baştaki teması şu şekilde. Kendilerini sürekli sorgulayan ve hatalarını düzelten insanlar toplumunu, medeniyetini inşa ederler. 7. cüzde Maide suresinin son tarafı ve En'am suresinin ilk yarısı bulunmaktadır. Bu kısımdaki 3 mesajın ilki hataların bedeli. Maide suresinin son tarafı helal gıda ve helal kazançla tamamlanmaktadır. Bu arada ayetler bazı hatalar için gerekli olan kefaretleri de açıklamaktadır. Bunlardan birisi yemin kefareti, diğeri de ihramlıyken kara avı yapan kişinin ödeyeceği bedel konusudur. Sonra vasiyet için 2 şahit tutma tavsiye edilir. Surenin sonundaysa havarilerin gökten mucize bir sofra inmesi için Hazreti İsa'dan dua etmesini istemeleriyle ilgili bir olay anlatılır. Sonra bir mucize gerçekleşir. Aslında bu ayetle yeryüzünün tümünün mucize bir sofra olduğu mesajı verilir. İkinci mesaja geçtiğimizde hatalar düzeltilmeli başlığını görüyoruz. Aksi takdirde kişinin sonu dinden uzaklaşmak, şirk ve putperestlik olur. Maide suresinden sonra En'am suresi gelir. Tek parça halinde inen Mekki bir suredir. Bakara, Ali İmran, Nisa ve Maide sureleri ise medeniydi. Önceki medeni surelerde bir vahiy toplumu olan Yahudi ve Hristiyanların bozulma süreçleri ve hataları anlatılmıştı. En'am suresinde de aslında bir vahiy toplumu olan ve Hazreti İbrahim, İsmail gibi peygamberleri kabul eden Arap cahiliye toplumunun hataları anlatılmakta, nasıl putperest bir toplum haline geldikleri açıklanmaktadır. Surenin başında, kainatın ve insanın yaratılışı hatırlatılarak tevhid konusu ve önemi açıklanmaktadır. Sonra, cahiliye Araplarının risaletle ilgili akıl dışı talepleri zikredilmektedir. Onlar peygamberin meleklerden gönderilmesini istediler. Eğer yeryüzünde melekler yaşasaydı, o zaman melek bir peygamber gönderilirdi şeklinde cevap verildi. Sonra müşriklerin ahiret ve dünya hayatıyla ilgili yanlış görüşleri tenkit edildi. Ve üçüncü başlığa geldiğimizde peygamberin tebliğ görevi mesajını görüyoruz. Bu bölümde Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselam örnek verilir. O, tevhid inancındaydı. Hazreti İbrahim aleyhissalatü vesselamın tevhid inancını ispat için yıldız, ay ve güneş gibi varlıkların tanrı olamayacağına dair bir sorgulaması aktarılır. Çünkü bunlar yok olan, değişen fani varlıklardır. Yıldız, güneş, ay ve diğer varlıkları Allah insan için yarattı. Ama insanların bir kısmı bu nimetlere şükredecekleri yerde bunları tanrı edinerek Allah'a şirk koştular. Şirk gerçekten büyük bir zulümdür. Büyük bir haksızlıktır. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamd ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yedinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber'e indirileni dinledikleri zaman hakikate dair bilgileri bulunduğundan dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görürsün. Derler ki, Rabbimiz iman ettik, bizi hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün emelimiz Rabbimizin bizi erdemliler topluluğuna dahil etmesi olduğuna göre, Allah'a ve bize gelen gerçeğe niçin iman etmeyelim? Böyle söylemelerine karşılık Allah da onları içinde ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlerle ödüllendirdi. İşte iyi davrananların mükafatı budur. İnkar edip ayetlerimizi yalan sayanlarsa cehennemliktir. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve güzel şeyleri haram saymayın. Sınırı da aşmayın. Allah sınırı aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği helal ve temiz rızıklardan yiyin ve iman etmiş olduğunuz Allah'ın yasaklarından sakının. Allah sizi kasıtsız olarak yaptığınız yeminlerden ötürü sorumlu tutmaz. Fakat bilerek ettiğiniz yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefareti ailenize yedirdiğinizin ortalama seviyesinden 10 fakire yedirmek yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Buna imkanı olmayansa 3 gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğinizde bozarsanız yeminlerinizin kefareti işte budur. Yeminlerinize bağlı kalın. Allah ayetlerini sizin için bu şekilde açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, fal okları, şeytan işi iğrenç şeylerden ibarettir. Bunlardan kaçının ki kurtuluşa erisiniz. Şüphesiz şeytan, içki ve kumar yoluyla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin ve tedbirli olun. Eğer yüz çevirirseniz bilin ki, elçimizin görevi açık biçimde tebliğ etmekten ibarettir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara, günahlardan sakındıkları ve imanlarını koruyup iyi işler yapmayı sürdürdükleri, sakınmaya devam edip imanlarına bağlı kaldıkları, hem günahlardan sakınıp hem en iyiyi yapmaya çalıştıkları takdirde, daha önce yiyip içtiklerinden ötürü bir günah yoktur. Allah iyi ve güzel davrananları sever. Ey iman edenler! Allah görmedikleri halde kendisinden korkanları ortaya çıkarmak için ellerinizin ve mızraklarınızın yetişebileceği bir miktar avla muhakkak ki sizleri sınayacaktır. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için elem verici bir azap vardır. Ey iman edenler! İhramdayken av hayvanlarını öldürmeyin. Sizden kim böyle bir hayvanı kasten öldürürse, öldürdüğüne denk bir evcil hayvanı ceza olarak öder. Bunu Kâbe'ye ulaştırılacak bir kurbanlık olmak üzere, aranızdan adalet sahibi iki kişi takdir eder. Yahut o kişi yoksulları doyurarak veya ona denk olacak kadar oruç tutarak bir kefaret öder ki, böylece yaptığı fiilin vebalini tatmış olsun. Allah geçmişi affetmiştir. Fakat kim bunu yeniden işlerse, Allah onun cezasını verir. Allah, suçlunun hakkından gelen mutlak güç sahibidir. Kendinize ve yolculara geçimlik olmak üzere, sularda avlanmak ve onu yemek size helal kılındı. Kara avı ise, ihramda bulunduğunuz sürece, size haram kılındı. Toplanıp huzuruna varacağınız Allah'tan korkun. Allah Kâbe'yi, Beytül Haram'ı, haram ayı, boyunları bağsız ve bağlı kurbanlıkları, insanların maddi ve manevi hayatları için destek kıldı. Bu Allah'ın göklerde ve yerdeki her şeyden haberdar olduğunu ve Allah'ın her şeyi bildiğini anlamanız içindir. Bilin ki Allah'ın cezalandırması çetindir. Ve Allah çok bağışlayıcı,
çok esirgiyicidir. Peygamberin görevi tebliğ etmekten ibarettir. Allah ise açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki kurtuluşa eresiniz. Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur'an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halimdir. Bu tür soruları sizden önce de bir topluluk sormuş, fakat sonunda bunları inkar eder olmuşlardı. Allah bahire, sahibe, vasile ve hamile diye bazı hayvanların işaretlenip kullanımdan alıkonmasıyla ilgili bir buyruk koymamıştır. Fakat inkarcılar kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırmaya çalışıyorlar. Onların çoğu akıllarını kullanmıyorlar. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin dendiğinde, atalarımızı üzerinde bulduğumuz yol bize yeter derler. Ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda gitmeyen kimseler olsa da mı? Ey iman edenler! Siz kendi sorumluluklarınıza dikkat edin. Siz doğru gittiğiniz takdirde yanlış yola sapanlar size zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır ve yapmakta olduğunuz her şeyi o zaman Allah size bildirecektir. Ey iman edenler! Birinize ölüm gelip çatınca, vasiyet esnasında içinizden iki adil kişi, şayet seyahatteyken başınıza ölüm musibeti gelmişse, sizden olmayan başka iki kişi aranızda konu hakkında şahitlik etsin. Eğer vasiyeti uygularken içinize bir şüphe düşerse, bu iki şahidi namazdan sonra alıkorsunuz. Bunu yakınımız hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında satmayız ve Allah'ın buyruğu olan bu tanıklığı asla gizlemeyiz. Aksi halde apaçık günahkarlardan olacağımıza kuşku yoktur diye Allah'ın adına yemin ederler. Şayet bu ikisinin günah işledikleri yeminlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkarsa, bunların haklarını gasp ettiği kimselerden iki kişi onların yerini alır ve kesinlikle bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha doğrudur ve biz hak tecavüzünde bulunmadık. Aksi halde biz de zalimlerden oluruz diye Allah'ın adına yemin ederler. İşte bu şahitliği gereğince yapmalarını sağlayacak veya yemin etmelerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarını önleyecek en uygun usuldür. Allah'a asi olmaktan sakının ve iyi dinleyin. Allah yoldan çıkmış topluluğu doğruya eriştirmez. Allah'ın peygamberleri toplayıp da onlara size ne cevap verildi diye soracağı gün onlar, bizim bir bilgimiz yok, bütün gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin diyecekler. İşte o zaman Allah şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa! Sana ve annene lütfettiğim nimetleri hatırla. Seni Ruhul Kudüs'le, Cebrail'le desteklemiştim de, hem beşikteyken hem de yetişkin halinde insanlarla konuşuyordun. Sana yazmayı, hikmeti, Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle çamurdan kuş biçiminde bir şey yapıp ona üflüyordun ve benim iznimle derhal kuş oluyordu. Benim iznimle körü ve cüzamlıyı iyileştiriyordun. Yine benim iznimle ölüleri diriltiyordun. Onlara açık kanıtlar getirdiğin zaman, buna karşı içlerinden inkar edenler, bu düpedüz bir büyü dediklerinde, İsrailoğullarının sana zarar vermelerini önlemiştim. Havarilere, bana ve peygamberime iman edin diye ilham ettiğimde, onlar iman ettik, şahit ol ki bizler yürekten teslimiyet içindeyiz demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi diye sormuşlardı. O şöyle cevap verdi: eğer iman etmiş kimselerseniz Allah'a saygılı olun. Onlar, istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz güvenle dolsun, bize doğru söylediğini bilelim
ve buna tanık olalım dediler. Meryem oğlu İsa şöyle yalvardı. Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten öyle bir sofra indir ki, ilk gelenimizden son gelenimize kadar bizler için bir şölen ve senden bir işaret olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızık verenlerin en hayırlısısın. Allah da şöyle buyurdu. Onu size mutlaka indireceğim. Fakat bundan sonra içinizden kim inkar ederse, varlıklar aleminde hiç kimseye etmediğim azabı ona edeceğim.

Allah, ey Meryem oğlu İsa, insanlara sen mi Allah'ın dışında beni ve annemi birer ilah kabul edin dedin buyurduğu zaman o şu cevabı verir. Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan şeyi söylemek bana yakışmaz. Hem ben söyleseydim, şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin ama ben senin zatında olanı bilmem. Gizlileri tam olarak bilen yalnız sensin. Ben onlara ancak senin bana emrettiklerini söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. İçlerinde bulunduğum sürece onların yaptıklarına tanık idim. Fakat sen beni vefat ettirdikten sonra onların halini bilip gören sadece sensin. Sen her şeye şahitsin. Şayet onlara azap edersen, şüphesiz onlar senin kullarındır. Eğer onları affedersen, hiç kuşku yok, sen hem izzet hem hikmet sahibisin. Allah şöyle buyurur. Bugün doğrulara doğruluklarının fayda vereceği gündür. Onlar için ebedi kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetler vardır. Allah onlardan hoşnuttur. Onlar da onun rızasını kazanmaktan ötürü mutludurlar. İşte büyük kurtuluş budur. Göklerin, yerin ve içlerindeki her şeyin hükümranlığı Allah'a aittir. O her şeye kadirdir. En'am suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanlıkları ve ışığı var eden Allah'a mahsustur. Ama yine de kafir olanlar putları Rablerine eş tutuyorlar. Sizi özel bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını eceli takdir eden ancak O'dur. Onun katında bir ecel daha vardır. Siz hala şüphe ediyorsunuz. O göklerde ve yerde tek Allah'tır. Gizlinizi açığınızı bilir, neyi yapıp ettiğinizi de bilir. Rablerinin ayetlerinden onlara bir ayet gelmeye görsün. Ondan ille de yüz çevirirler. Gerçekten onlar kendilerine hak geldiğinde onu yalanlamışlardır. Fakat onlara alay ettikleri şeyin haberleri ileride gelecektir. Görmediler mi ki onlardan önce yeryüzünde size vermediğimiz onca imkanı kendilerine verdiğimiz, gökten üzerlerine bol bol yağmur indirip evlerinin altlarından ırmaklar akıttığımız nice nesilleri helak ettik. Biz onları günahları sebebiyle helak ettik ve onların ardından başka nesiller meydana getirdik. Şayet sana kağıt üzerine yazılmış bir kitap indirseydik ve onlar elleriyle onu tutmuş olsalardı, yine de o inkarcılar, bu apaçık bir büyü, başka bir şey değil derlerdi. Ona bir melek indirilseydi ya dediler. Eğer biz bir melek indirseydik, elbette iş bitirilmiş olur, artık kendilerine mühlet verilmezdi. Şayet peygamberi bir melek kılsaydık, muhakkak ki onu yine bir adam suretine sokar, onları yine halen içinde bulundukları kuşkuya düşürürdük. Senden önceki peygamberlerle de alay edilmiş, sonunda onlarla alay edenleri, alaya aldıkları şey, azap, kuşatıvermişti. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra hakikati yalan sayanların sonunun nasıl olduğuna bakın. Göklerde ve yerde olanlar kimindir diye sor. De ki, Allah'ındır. O kendi üzerine rahmeti yazmıştır. Sizi gerçekleşmesinde asla şüphe olmayan kıyamet gününde mutlaka toplayacaktır. Kendilerini ziyan edenler var ya, işte onlar inanmazlar. Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O her şeyi işitmekte, bilmektedir. De ki, gökleri ve yeri yoktan var eden, yediren ama yedirilmeye ihtiyacı olmayan Allah'tan başkasını mı dost edineceğim? De ki, bana Müslüman olanların ilki olmam emredildi. Ve sakın müşriklerden olma denildi. De ki, ben Rabbime isyan edersem, gerçekten büyük günün, ahiretin azabına uğrayacağımdan korkarım. O gün kim azaptan kurtarılırsa,
gerçekten Allah onu esirgemiştir. İşte apaçık kurtuluş budur. Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa, onu kendisinden başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır verirse bilesin ki o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde tam bir tasarrufa sahiptir. O hakimdir, her şeyden haberdardır. De ki, hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir? De ki, benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah'la beraber başka ilahlar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz? De ki, ben buna şahitlik etmem. De ki, o ancak bir tek Allah'tır. Ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım. Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar. Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya onun ayetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler. Unutma o günü ki onları hep birden toplayacağız. Sonra da Allah'a ortak koşanlara, "Nerede boş yere davasını güttüğünüz ortaklarınız?" diyeceğiz. Sonra onların mazeretleri, "Rabbimiz Allah'a and olsun ki biz ortak koşanlar olmadık" demekten başka bir şey olmadı. Gör ki kendi aleyhlerinde nasıl yalan söylediler ve ilah diye uydurdukları şeyler kendilerini nasıl bırakıp gitti. Onlardan seni Kur'an okurken dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne örtüler çektik. Kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kafirler sana geldiklerinde, "Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir" diyerek seninle tartışırlar. Onlar hem insanları peygamberden uzak tutmaya çalışırlar, hem de kendileri ondan uzak dururlar. Oysa onlar farkında olmadan ancak kendilerini mahvederler. Onların ateşin karşısında durdurulup da, "Ah keşke dünyaya geri gönderilsek de bir daha Rabbimizin ayetlerini yalan saymayıp inananlardan olsak" dediklerini bir görsen. Hayır, daha önce gizlemekte oldukları şeyler apaçık önlerine çıktı. Geri gönderilseler bile yine kendilerine yasaklanan şeylere döneceklerdir. Zira onlar gerçekten yalancıdırlar. Onlar, "Hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Biz bir daha diriltilecek değiliz" demişlerdi. Rablerinin huzuruna getirilirken sen onları bir görsen, Allah, "Bu yeniden dirilme haberi hak değil miymiş?" diyecek. Onlar da, "Evet, Rabbimize andolsun ki öyleymiş" diyecekler. Allah da, "İnkar ettiğinizden dolayı tadın azabı" diyecek. Allah'ın huzuruna çıkmayı yalan sayanlar gerçekten ziyana uğramışlardır. Nihayet kendilerine kıyamet vakti ansızın gelip çatınca, onlar günahlarını sırtlarına yüklenmiş bir halde diyecekler ki, "Dünyada iyi amelleri terk etmemizden dolayı vah halimize. Dikkat edin, yüklendikleri vebal ne ağır." Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Muttaki olanlar için şüphesiz ki ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? Resulüm, onların söylediklerinin gerçekten seni üzmekte olduğunu biliyoruz. Aslında onlar seni yalanlamıyorlar. Fakat o zalimler açıkça Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Andolsun ki senden önceki peygamberler de yalanlanmıştı. Fakat onlar yalancılıkla itham edilmelerine ve eziyete uğramalarına rağmen sabrettiler. Sonunda yardımımız onlara yetişti. Allah'ın sözlerini değiştirebilecek hiç kimse yoktur. Muhakkak ki peygamberlerin haberlerinden bazıları sana da geldi. Onların yüz çevirmeleri sana ağır geldiyse, yapabilirsen
yeri yarıp inebileceğin bir

tünel ya da göğe çıkabileceğin bir merdiven ara ki onlara bir mucize getiresin. Allah dileseydi elbette onları hidayet üzerinde toplayıp birleştirirdi. O halde sakın cahillerden olma. Ancak samimiyetle dinleyenler daveti kabul eder. Ölülere gelince Allah onları diriltecek, sonra da ona döndürülecekler. Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya dediler. De ki şüphesiz Allah mucize indirmeye kadirdir. Fakat onların çoğu bilmezler. Yeryüzünde yürüyen hayvanlar ve gökyüzünde iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa hepsi sizin gibi topluluklardır. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Nihayet hepsi toplanıp Rablerinin huzuruna getirileceklerdir. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde kalmış sağırlar ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. De ki, ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse, yahut kıyamet vakti gelip çatsa size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlüyseniz söyleyin bakalım. Aksine yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kendisine yalvarmanıza konu olan belayı dilerse kaldırır, siz de ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından belki yalvarıp yakarırlar diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Hiç olmazsa kendilerine tarafımızdan bir sıkıntı geldiğinde içten bir niyazda bulunsalardı. Fakat kalpleri iyice katılaştı. Şeytan da onlara yaptıklarını şirin gösterdi. Onlar kendilerine yapılan uyarıları unutunca her şeyin kapılarını onlara açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Böylece onlar birdenbire bütün ümitlerini yitirdiler. Sonunda zulmeden kavmin kökü kesildi. Her türlü övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. De ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağar, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size geri verebilecek Allah'tan başka ilah kimdir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlar hala yüz çeviriyorlar. De ki, söyler misiniz? Size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse, zalim toplumdan başkası mı helak olur? Biz peygamberleri ancak müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve halini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Ayetlerimizi yalan sayanlara gelince yoldan çıkmalarından dolayı onlar azap çekeceklerdir. De ki, ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, hiç körle gören bir olur mu? Siz hiç düşünmez misiniz? Kendileri için Rablerinden başka bir koruyucu ve bir aracı bulunmaksızın onun huzurunda toplanmanın kaygısını duyan insanları onunla, Kur'an'la uyar ki günahlardan sakınsınlar. Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona yalvaranları kovma. Onların hesaplarından sana sorumluluk yoktur. Senin hesabından da onlara sorumluluk yoktur ki onları yanından uzaklaştırıp da zalimlerden olasın. Aramızda Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu kimseler de bunlar mı demeleri için onların bir kısmını diğerleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şükredenleri bilmez mi? Ayetlerimize inananlar sana geldiğinde onlara de ki, selam size, Rabbiniz kendine merhamet etmeyi yazdı. Gerçek şu ki, sizden kim bilmeyerek bir kötülük yapar da, ardından tevbe edip kendisini düzeltirse bilsin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgiyendir. Böylece suçluların yolu belli olsun diye ayetlerimizi iyice açıklıyoruz. De ki,
Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak.

edildi. De ki, ben sizin arzularınıza uymam. Aksi halde yolumu şaşırırım, hidayete erenlerden olamam. De ki, şüphesiz ben Rabbimden gelen apaçık bir delile dayanıyorum. Sizse onu yalanladınız. Çabucak gelmesini istediğiniz azap benim yanımda değildir. Hüküm ancak Allah'ındır ve Allah hakkı anlatır. O doğru hüküm verenlerin en hayırlısıdır. De ki, acele istediğiniz şey azap benim elimde olsaydı, elbette benimle sizin aranızda iş bitirilmişti. Allah zalimleri daha iyi bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ondan başkası bilmez. O karada ve denizde ne varsa bilir. Onun bilgisi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıklarındaki tek bir taneyi bile bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Geceleyin sizi öldüren, gündüzünde neler yaptığınızı bilen, sonra belirlenmiş eceliniz tamamlansın diye her sabah sizi dirilten O'dur. Sonra dönüşünüz yine O'nadır. Sonunda O, yaptıklarınızı size haber verecektir. O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz, görevli melekler, onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler. Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur. De ki, karanın ve denizin karanlıklarından sizi kim kurtarır? Ona açık ve gizli yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsa andolsun şükredenlerden olacağız diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz yine ona ortak koşarsınız. De ki, Allah size üstünüzden ve ayaklarınızın altından bir azap göndermeye ya da sizi muhalif gruplara ayırıp birbirinize güçlerinizin acısını tattırmaya kadirdir. Bak, anlasınlar diye ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. O Kur'an hak olduğu halde kavmin onu asılsız saydı. De ki, ben size kefil değilim. Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında ileri geri konuşmaya dalanları gördüğünde, onlar başka bir söze geçinceye kadar kendilerinden uzak dur. Eğer şeytan sana unutturursa, hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla oturma. Takva sahiplerine onların hesabından bir sorumluluk yoktur. Fakat belki korunurlar diye hatırlatmak gerekir. Dünya hayatının aldattığı, dinlerini bir oyuncak ve eğlence edinen kimseleri bir tarafa bırak. Yaptıkları sebebiyle hiç kimsenin bir felaket yaşamaması için Kur'an ile nasihat et. O kimse için Allah'tan başka ne koruyucu vardır ne de şefaatçi. O bütün varını fidye olarak verse yine de ondan kabul edilmez. Onlar yapıp ettikleri yüzünden felakete sürüklenmiş kimselerdir. İnkar ettiklerinden dolayı onlar için kaynar sudan ibaret bir içecek ve elem verici bir azap vardır. De ki, Allah'ı bırakıp bize fayda da zarar da veremeyecek olan şeylere mi tapalım? Allah bizi doğru yola ilettikten sonra gerisin geri küfre dönelim de, arkadaşları bizim tarafa gel diye çağırırken, şeytanların kendisini nefsi arzularına uymaya davet edip, açık arazide şaşkın bıraktığı kimse gibi mi olalım? De ki, Allah'ın hidayeti doğru yolun ta kendisidir. Bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emredilmiştir. Namazı dosdoğru kılın ve Allah'tan korkun diye de emrolundu. O, huzura varıp toplanacağınız Allah'tır. O, gökleri ve yeri hak ve hikmetle yaratandır. Ol dediği gün her şey oluverir. Onun sözü gerçektir. Sura üflendiği günde hükümranlık O'nundur. Gizliyi ve açığı bilendir ve O, hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır. İbrahim, babası Azer'e, putları ilahlar

Ey kavmim, ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım. Ben onun birliğine inanarak yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratana çevirdim ve ben müşriklerden değilim. Kavmi onunla tartışmaya girişti. Onlara dedi ki, beni doğru yola iletmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ben sizin ona ortak koştuklarınızdan korkmam. Ancak Rabbimin beni korkutacak bir şey dilemesi hariç, Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Hala ibret almıyor musunuz? Siz Allah'ın size haklarında hiçbir hüküm indirmediği şeyleri ona ortak koşmaktan korkmazken, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden nasıl korkarım? Şimdi biliyorsanız söyleyin, iki gruptan hangisi güvende olmaya daha layıktır? İnanıp da imanlarına herhangi bir haksızlık bulaştırmayanlar var ya, işte güven onlarındır ve onlar doğru yolu bulanlardır. İşte bunlar kavmine karşı İbrahim'e verdiğimiz delillerimizdir. Biz dilediğimiz kimselerin derecelerini yükseltiriz. Şüphesiz ki senin Rabbin hikmet sahibidir, her şeyi bilmektedir. Biz ona İshak ve Yakub'u da armağan ettik. Hepsini de doğru yola ilettik. Daha önce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u doğru yola iletmiştik. Biz iyileri böyle ödüllendiririz. Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı da doğru yola iletmiştik. Hepsi de iyilerdendi. İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da hidayete erdirdik. Hepsini alemlere üstün kıldık. Onların atalarından, çocuklarından ve kardeşlerinden bazılarını, evet onları da seçkin kıldık ve dosdoğru yola yönelttik. İşte bu Allah'ın hidayetidir. O bununla kullarından dilediğini doğru yola ulaştırır. Eğer onlar Allah'a ortak koşsalardı, yapa geldikleri iyi şeyler elbette boşa giderdi. Onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Eğer şimdi onlar bu söylenenleri inkar ederlerse, muhakkak ki yerlerine bunları inkar etmeyecek bir topluluk getiririz. İşte o peygamberler Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Şu halde onların rehberliğine uy. De ki, ben bu görevimden dolayı hiçbir karşılık istemiyorum. Bilinsin ki bu, bütün insanlığa bir öğütten ibarettir. Onlar Allah'ı gereği gibi takdir edip tanımadılar. Nitekim Allah hiçbir insana hiçbir şey indirmedi dediler. De ki, öyleyse Musa'nın insanlara bir nur ve hidayet olarak getirdiği kitabı kim indirdi? Siz onu kağıtlara yazıp istediğinizi açıklıyor, çoğunu da gizliyorsunuz. Sizin de atalarınızın da bilemediğiniz şeyler Kur'an'da size öğretilmiştir. Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak, daldıkları bataklıkta oyalana dursunlar. Bu Kur'an, Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Ahirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler. Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken bana da vahiy geldi diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış onlara, hadi canlarınızı kurtarın, Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız derken onların halini bir görsen. Andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geleceksiniz ve dünyada size verdiğimiz şeyleri arkanızda bırakacaksınız. Hakkınızda, yaratılışınızda ortaklarımız sandığınız şefaatçilerinizi de yanınızda görmeyeceğiz. Andolsun aranız açılmış, ilah sandığınız şeyler sizi bırakıp gitmiştir. Tohumu ve çekirdeği çatlatan şüphesiz Allah'tır. O ölüden diriyi çıkarır
diriden de

ölüyü çıkarmaktadır. İşte Allah budur. O halde haktan nasıl dönersiniz? Sabahı aydınlatan O'dur. Ve O, geceyi dinlenme zamanı, güneşi ve ayı birer hesap ölçüsü kılmıştır. İşte bu, aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. O, kara ve denizin karanlıklarında kendileriyle yol bulasınız diye sizin için yıldızları yaratmıştır. Gerçekten biz, anlayan bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. O, sizi bir tek nefisten yaratmıştır. Sizin için bir kalma yeri, bir de emanet olarak konulacağınız yer vardır. Gerçekten biz, derinlemesine düşünen bir topluluk için kanıtları birer birer açıkladık. Gökten su indiren O'dur. Buyurdu ki, işte biz her çeşit bitkiyi O'nunla bitirdik. O bitkiden de kendisinden üst üste binmiş taneler bitireceğimiz bir yeşil bitki, hurmanın tomurcuğundan sarkan salkımlar, üzüm bağları, zeytin ve nar bahçeleri meydana getirdik. Birbirine benzeyeni var, benzemeyeni var. Meyve verirken ve olgunlaştığı zaman her birinin meyvesine bakın. Kuşkusuz bütün bunlarda inanan bir topluluk için ibretler vardır. Cinleri Allah'a ortak koştular. Oysa onları da Allah yaratmıştır. Bilgisizce ona oğullar ve kızlar yakıştırdılar. Allah onların ileri sürdüğü vasıflardan uzak ve yücedir. O, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısıdır. Eşi olmadığı halde nasıl çocuğu olabilir? Her şeyi O yaratmıştır ve her şeyi hakkıyla bilen O'dur. İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratıcısıdır. Öyleyse O'na kulluk edin. O her şeye vekildir. Güvenilip dayanılacak tek varlık O'dur. Gözler onu idrak edemez. Halbuki o gözleri idrak eder. O en ince şeyleri bilir ve her şeyden haberdardır. Doğrusu size Rabbiniz tarafından basiretler, idrak kabiliyetleri verilmiştir. Artık kim hakkı görürse faydası kendine, kim de görmezse zararı kendinedir. De ki, ben üzerinize bekçi değilim. Böylece biz ayetleri duruma göre farklı tarzlarda gönderiyoruz ki, iyi öğrenmişsin desinler ve biz anlayan topluluk için Kur'an'ı iyice açıklamış olalım. Rabbinden sana vahyolunana uy. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklerden yüz çevir. Allah dileseydi onlar ortak koşmazlardı. Biz seni onların üzerine bir koruyucu kılmadık. Sen onların vekili de değilsin. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin. Sonra onlar da bilmeden taşkınlık yaparak Allah hakkında kötü sözler söylerler. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik. Sonunda dönüşleri Rablerinedir. Artık O ne yaptıklarını kendilerine bildirecektir. Kendilerine bir mucize gelirse ona mutlaka inanacaklarına dair Allah adına kuvvetle yemin ettiler. De ki, mucizeler ancak Allah'a aittir. Ama mucize geldiğinde de inanmayacaklarının farkında mısınız? Ona iman etmedikleri ilk durumdaki gibi, mucize gösterdikten sonra da yine onların gönüllerini ve gözlerini ters çeviririz ve onları şaşkın olarak taşkınlıkları içinde bırakırız. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El-Mukit. Bütün varlıkları yarattığı gibi rızkını da her dem yaratan, onları koruyup gözeten. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Alemi hiç şaşmayan bir nizam içinde yürüten Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Korumak, birine hayatiyetini sürdürecek kadar gıda vermek, gücü yetmek anlamındaki kalt, kıyate kelimesinden türeyen mukit esması, bedenlerin ve ruhların gıdasını veren, gücü yetip koruyan anlamına gelir. Allah'ın mukit oluşu, yarattığı varlıkları başıboş bırakmayıp, onlara yaşamlarını sürdürecekleri enerjiyi sağlayacak rızkı temin ederek, koruyup yaşatmasıyla tecelli eder. Doğadaki döngünün içerisinde canlılar, yaşamlarını yitirip toprağa karıştıklarında, vücutları çözümlenerek ayrılır ve diğer canlıların besinini sağlar. Hayatın devamlılığını sağlayan Rabbimiz, vücutların gıdasını çeşitli yiyecek ve içecekler, meleklerin gıdasını taat ve tesbih, ruhların gıdasını nesne ve olayların iç yüzüne vakıf olarak akletmek şeklinde düzenlemiştir. Bütün güzelliklerin düzeni akılla mümkün olur. Allah akıldan daha şerefli ve daha güzel bir şey yaratmamış ve bize de bu akıldan ihsan etmişse bize düşen nedir? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. Her bir yaratılmışın bir yaşam süresi vardır şu yeryüzünde, değil mi? Süresi biten veda eder. Allah bir sebep yaratır varlığının sona ermesi için ve ayrılır dünyadan. Biz görünen sebeplere bakar hayret ederken aslında o varlığın yeryüzündeki rızkının bittiğini düşünmeyiz. Zamansız gitti deriz çoğu kez. Daha yaşayacak ömrü vardı deriz. Halbuki bitmiştir kendisine tayin edilen rızkı. Bittiği için ayrılmıştır dünyadan. Rabbi o kimse için o kadarlık bir ömür tayin etmiştir. Neye göredir, hikmeti nedir ancak Allah bilir. İnsanın aklının yetmeyeceği yerler vardır. O noktaya gelince hü deyip boyun eğmek gerekir. Ama bildiğimiz bir şey varsa o da bütün varlıkların rızkına Allah'ın kefil olduğudur. Allah yarattığı hiçbir varlığı başıboş bırakmaz, yarattığı gibi yaşatmayı da bilir. Merhametsizlik etmez, kendi rızkını kendisi temin etsin deyip rahmet elini çekmez üzerinden. Bu demek midir ki rızkımız belliyse ve gelecekse hiç çalışmayalım? Bizi yaratan rızkımızı da gönderir diye bekleyelim? Elbette hayır. Allah rızkı sebeplere bağlar ki kullar çabalasın. Çabalarının karşılığını verir Rabbi. Ama bu dünyada, ama ahirette. Hiçbir çabayı zerre dahi olsa ziyan etmez. Dünyada vermediğine ahirette fazlasını ikram eder sabrına karşılık. Allah'ın adaletinin üzerine söylenebilecek tek bir fena söz yoktur ki kirletsin. Rabbimiz bizi nasibine hakkıyla teslim olanlardan eylesin. Allah insanlar için geçim sebepleri yaratmıştır. Her insanın yaşamını devam ettirmesi için bir sebebe tutunmakla mükellef kılmıştır. Her insanın yaşamını devam ettirmesi için bir sebebe tutunmakla mükellef kılmıştır. Biz rızkımızın peşinde koşarız. Helal, temiz, bereketli olsun diye, kimsenin hakkına girmeden kazanalım diye uğraşırız. Bu koşuşturmanın da sınırlarını belirlemiştir bizim için Rabbimiz. Helal yollarla kazanmamızı diler rızkımızı her şeyden önce. İbadetimizin önüne geçmeyecek kadar uğraşmamızı diler. Kulun önceliklerini doğru belirlemesini ister. Hiçbir şey Rabbin rızasını kazanmaktan daha öncelikli olmamalıdır. kazandığımızın bir kısmını hayra harcamamızı diler ve rızkın tamamen Allah'tan olduğunu bilmemizi ister. Hiçbir sebebe tutunmayız biz. Çalışırız, rızkı başka ellerden alırız ama gönderenin Allah olduğunu asla unutmayız. Bizi ayakta tutan da budur aslında. Kimsenin kıymet bilmediği zamanlarda kalbimizi rahatlatan da budur. Kıymet veren bir Rabbin olduğunu bilmek. Rabbimiz kıymetimizi katında âli eylesin. Bazen şaşarız ama. Kendimizi kaptırırız. İnsanın en büyük imtihanı budur zaten. Dünyaya kendini kaptırmak. Kapılıp gittiğimizde rızkın tamamen çabamıza bağlı olduğunu düşünmeye başlarız. Fazlasını istedikçe çalışmayı artırırız. Artırdıkça rızkımız da sonsuz artacakmış gibi düşünürüz. Halbuki öyle midir? Her insanın şu dünyadaki nasibi belli değil midir? Bazen çok çalışmadan rızkı dolup taşan kimseleri görürüz. Bazen kendini heba ettiği halde rızkı hep belli bir sınırın altında kalanları. Adaletsizlik midir bu? Hayır. Allah adalet sahibidir. Çalışanın çabasını verir. Fakat dünyada rızkı ne kadarsa o kadarını verir. Çalıştığı boşa mı gider peki? Elbette hayır. Ailesi, efradı, ehli için çalışan kimse ibadet etmiş hükmündedir. Haramdan korkan, sakınan kimse için cennet vaat edilmiştir. Dünyadaki rızkını alır. Ahirete kalanı için de Rabbi onu emin kılar. Ecrini muhakkak verir. Yani bir kimse malı çoğalsın diye gayrimeşru yollara sapsa rızkı artmaz. Muhakkak bereketsizleşir, hayrını göremez. Yine de istediğini elde etmiş olamaz. Meşru yolda tutunan kimsenin rızkı noksan mı kalır? Asla. Allah az olan rızkına öyle bir bereket verir ki zenginin gözü kalır. Rızkın çokluğu bolluğunda değil, bereketindedir. Rabbimiz bize bunu görecek feraset versin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Sebepler rızık yaratmaz, rızık vermez. Rızkı Allah yaratır, Allah verir. Benim her şeyden önce buna ikna olmam gerek. Sebepler yoldan başka bir şey değildir. Ben olmuyor, ne yapsam artmıyor diyerek yolumu şaşırıp harama el uzattığımda rızkım artmayacak. Ne gelecekse o gelecek yine. Ama ben yolumdan mesul olacağım. Harama el uzatmanın hesabını vereceğim. Ben Rabbimden temiz rızık dilemeliyim. Gidiş yolumdan mesul olduğumu hiç aklımdan çıkarmamalıyım. Eğer bir rızık beni gelip bulacaksa bulur zaten. Kalbimi serin tutmalıyım. Rabbimin mukit olduğunu hatırlamalıyım. Beni bırakmayacağını bilmeliyim. Elbette gönlüm fazlasını ister ama fazlası hayır mıdır benim için bilemem. Bilmediğim her türlü fenalıktan da Rabbime sığınırım. Bilmeden şerrim olacak rızkı istemekten de Rabbime sığınırım. Çalışır çabalarım, gerisini Rabbime bırakırım. Zor, evet, biliyorum, nefsi susturmak zor. Ama Rabbim benden bunu istiyor zaten. Nefsimi susturmamı, dünyaya kapılmamamı. Çalışıp gerisini kendine bırakmamı istiyor. Rabbim istiyorsa yaparım. Benim için zor olmaz. Zorları kolaylaştırmasını dilerim Rabbimden. Nefsime hükmetmem de beni muvaffak eylerse daha ne isterim? Bütün varlıkların rızkını elinde tutan ya Mukit, beni rızıklandırdığın nimetlerden razı eyle. Hak etmediğimin farkındayım. Senden hak edecek kadar salih olacağım bir ömür vermeni dilerim. Beni sana hakkıyla şükreden, gönlü razı kullarından eyle. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 10 Safer 1448. Rumi takvime göre 11 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 2020. Lozan Antlaşması imzalandı. 1923. Arka sayfa. Günün konusu. Huzura çağıran mekanlar. Ayasofya Camii. Ayasofya, 360 yılında ibadete açılmış bir Hristiyan mabediydi. Geçirdiği yangınlar, depremler sonucu harap olmuş, yeniden inşa edilmesi için Mısır'dan, Batı Anadolu'dan, Suriye'den sütunlar getirilmiş, başka yerlerden de değişik cins ve renklerde mermerler alınmış, 537'de büyük bir törenle tekrar açılmıştır. İstanbul fethedilince şehrin en büyük mabedi olan Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrilmiştir. Fatih Ayasofya'nın tahribini önlemiş, camiyi kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Osmanlı hükümdarları caminin bakımına ve zenginleşmesine itina göstermiş, halk da bunun için vakıflar kurmuştur. Cumhuriyet döneminde Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Aradan geçen 86 yıldan sonra 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmış, böylece 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi adıyla ibadete açılmıştır. Bir ayet. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Taha Suresi 7 ve 8. ayetler. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
6: karşılıksız sevenler, kadir kıymet bilenler, üzerine güneş değmeyenler, hesap etmeden verebilenler, ben değil, biz diyebilenler, herkese merhamet edebilenler, yolu yönü haktan yana olanlar,
2: aralarında selamı yayanlar,
6: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar, yol açan,
2: yol olan,
6: yolda olanlara. Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
8: Efendim, hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz, hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. 24 Temmuz Cuma sabahında, Cuma bayramımızda sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim günümüzü, Cuma bayramımızı bereketli, mübarek, bol bol üzerimize sağanak sağanak rahmetini yağdırdığı bir gün olmasını, bir bayram olmasını hepimize nasip eylesin. Cuma'nın bütün güzelliklerinden feyizlenen ve hakikaten en güzel şekliyle istifade eden kullarından eylesin her birimizi. Rabbim özgür Filistin'imizi, özgür Gazze'mizi, zulm altında olan bütün İslam beldelerini korusun, muhafaza eylesin. Oradaki kardeşlerimizin her daim yar ve yardımcısı olsun. Duamızı ihmal etmeyelim kardeşlerimiz için ve boykota devam edelim efendim. Sizlerden istirhamımız budur. Cuma bayramımızın bu güzel dakikalarında, nurlu bereketli vaktinde sizin de hayırlı cumalar mesajlarınızı, dualarınızı sabahın bu güzel vaktinde efendim, hayırlı sabahlar mesajlarınızı bekliyoruz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuzda başlıyor efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne, hemen haber başlıklarımıza bakacağız. Birlikten ödün vermeden ülkemizi güçlendiriyoruz diyor sürmanşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınladı. O yüksek şuurun bugün de kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azim ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Öte yandan Mescid-i Aksa Siyonist istilasında, Siyonist terör grubu Kutsal Heykel'in çağrısıyla 3200 fanatik Yahudi dün Mescid-i Aksa'yı bastı. Teröristler Kubbetü's Sahra önünde dini ritüeller yaptı, Mescid-i Aksa'nın avlusunda İsrail bayrağı açtı. Baskınlara Ulusal Güvenlik Bakanı Givir ile Likud Milletvekili Halevi de katıldı deniliyor efendim. Öte yandan tüm bölgede savaş, ABD-İran gerilimi askeri hedeflerin ötesine geçip bölgedeki tüm enerji altyapısına zarar veriyor. Amerika ordusu Huzistan, Hürmüzgan ve Buşehr eyaletlerinde çok sayıda noktaya saldırı düzenlerken İran'da devlet medyası Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Suudi Arabistan'daki önemli enerji santrallerinin listesini yayınladı. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki, Yemen'deki Husilerin ise Babül Mendeb'deki tankerleri hedef alması da petrolün fiyatını yeniden 100 dolar bandına çıkardı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri uyardı, durum kontrolden çıkıyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da durum kontrolden çıkıyor, hayal edilmez bir noktaya doğru ilerliyor bölge, giderek genişleyen bir çatışma çemberine çekiliyor dedi. Öte yandan asırlık çınarları göz göre göre kuruttular. İstanbul'un simge noktalarından Çırağan Caddesi'ndeki asırlık çınarlar, bilimsel raporlarını ve uzman uyarılarını dikkate almayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali nedeniyle kurudu. Bitki uzmanı Doktor Zeki Severoğlu, 2022'de rapor istediler, hazırladık, tedavi ve bakım uygulanmadı dedi. Ayakta kalan ağaçlar da benzer riskle karşı karşıya denilmiş efendim. Öte yandan Şile soruşturması ahbaba uzandı, 2 milyon sanatçıya 21 milyon cebe. Şile Belediyesi'ndeki yolsuzluk.

Yolsuzluk soruşturması Ahbap Derneği bağlantılarıyla genişletiliyor. Haluk Levent'in kardeşine ait firma Şile Bezi Festivali'ndeki sanatçılara 1,93 milyon lira ödeme yaparken belediyeye 22,79 milyon lira fatura kesilmiş deniliyor efendim. Öte yandan millete gaz verdiler, 5 kuruş vermediler. Deprem bölgesinde milyonlarca kişiyi Ahbap'a bağış yapmaya yönlendiren ünlü isimlerin derneğe tek kuruş vermediği ortaya çıktı deniliyor. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim, hemen şöyle. Ayasofya kutlu, fethin zafer nişanesi. Başkan Erdoğan'ın Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının 6. yıl dönümünde özel hazırlanan eser için takdim yazısı kaleme aldı. Fetihle birlikte camiye tahvil edilen Ayasofya, çağ açıp çağ kapatan büyük zaferin remzi, fethin mührü ve medeniyetimizin en ihtişamlı nişanelerinden biridir. Ayasofya-i Kebir Camii yalnızca bir ibadet mekanı değil, milletimizin tarih şuurunun, inanç kudretinin ve fetih ruhunun abideleşmiş timsalidir, dedi. Öte yandan Erdoğan'dan Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemiz için aynı azimle çalışıyoruz, dedi. Bir diğer haber başlığındaysa efendim, faşist bakana tokat gibi yanıt. Binlerce işgalci ile Mescid-i Aksa'yı basan İsrailli faşist bakan Givir'e haddini bildiren Filistinli esnaf bildirdi diyor. Korkak Ben Givir, ben tekim, sense korumalarla geziyorsun çünkü buranın senin olmadığını biliyorsun diye esnaflar tehdit yağdırdı diyor efendim. Böyle söyleyen esnaflara tehdit yağdırdı terörist bakan. Bir diğer haber başlığında Ahbap kadrosundan 6 isim daha ifade verecek deniliyor efendim. Bunun adı iki yüzlülük denilmiş bir diğer haber başlığında aynı şekilde görüyoruz. Deprem bölgesiyle alakalı olarak Ahbap'a yöneltilen diğer bir haber başlığı da bu şekilde veriliyor. Bir diğer gazetemize bakacağız. Bu kitap Ayasofya'ya yakıştı denilmiş efendim. Biraz önceki haberimizin başlığını teyitler nitelikte bir haber başlığı görüyoruz. Öte yandan Özel'in partisine yardım yapılsın dedi MHP lideri Devlet Bahçeli. Özgür Özel'in kuracağı yeni partiye CHP'nin aldığı 1.8 milyar lira hazine yardımından milletvekili sayısı oranında pay aktarılmasını önerdi deniliyor haber başlığında. Başlıklar ve özetler bu şekilde birinci sayfalarda yerini alıyor efendim. Birazdan detaylara bakacağız ama tabii öncesinde hem bir güzel eserimizi sizlerle paylaşalım, sizlere armağan edelim. Ardından mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. Hem sabahın hem programımızın ilk selamlarını şöyle bir hemen sizlerle buluşturalım efendim. Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar diliyoruz. Çağatay Bey aleykümselam. Denizli'den Mustafa Göken Çavuşoğlu, Cuma bayramının feyzi, bereketi, rahmeti bütün İslam aleminin üzerine olsun. Amin efendim. Sıradaki eser hem sizlere hem de tüm İslam alemine hediye olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı cumalar. Karaman'dan Muaz Yalçın, ben 14 yaşındayım. Hayırlı cumalar kardeşim. Demedim mi ilahisini, annem, abim ve arkadaşlarım için istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizden de selam olsun sizlere. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Islandı Seccade eserini dinletmenizi istirham ediyorum. Abdüsselam İnan. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Dinlemek istediğiniz istek eserleriniz varsa onları da yazabilirsiniz efendim mesajlarınızda. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Güzel bir eserle sizleri baş başa bırakalım. Akabinde gündem bölümünde haber detaylarımızı, günün gelişmelerini sizlerle buluşturacağız.

son sığınak. Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz gündem sayfamızdan haber detaylarımızla. Hep birlikte ülkemizi daha da güçlendireceğiz. Haber başlığımızın detayına bakacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz ifadelerini kullandı. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlayan Erdoğan, aziz milletin kuruluş, kurtuluş azmi ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından birinin Erzurum Kongresi olduğunu belirtti. Bu yüksek şuur bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır diyen Erdoğan, birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür diyen Manda'yı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemal-i edeple yad ediyorum dedi. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum dedi. Öte yandan Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla da mesaj yayınlayan Erdoğan, tarihin en anlamlı dönüm noktalarından birini bir kez daha gururla ve şükranla yad ettiklerini belirtti. Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana kavuşmasının, milletin birlik ve beraberlik ruhunun, haklı davasına olan inancının ve güçlü diplomatik iradesinin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurguladı. Asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir dedi. Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz dedi yayınladığı mesajla Başkan Erdoğan. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı bekliyoruz. Mesajlarınızla devam edeceğiz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim.
3: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
4: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
5: Efendim mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Cuma'nın bereketi rahmeti üzerimize olsun. Kocaeli'den Nurettin Acar. Kardeşiniz olarak Medine'ye varamadım. Eserini rica ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Gazi Mahallesi'nden Ebu Bekir Yılandı. Şu anda Adıyaman'dan Adana'ya doğru yolculuk eden abi ve kardeşlerim için bir eser rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah'a emanet olunuz. Ali Yılandı, Ahmet Yılandı, Sarih Yılandı, Muhammed Yılandı kardeşlerime selam olsun diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Biz de selamlarımızı iletiyoruz efendim. Güzel bir eser armağan edelim, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, haber detayımızla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Terörsüz Türkiye ortak imza için uzlaşı aranıyor denilmiş haber başlığında efendim. Hemen bakacağız. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak kanun teklifinde kritik aşamaya gelindi. Önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması hedeflenen teklif taslağı mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanlıklarına ulaştırıldı. Partilerin metne ilişkin değerlendirmelerinin ardından teklif Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda temsil edilen partilerin koordinatör üyelerinden oluşacak alt kurulda yeniden ele alınacak. Alt kurulun teklif üzerindeki görüş ve önerileri değerlendirilerek metne son şeklinin verilmesi bekleniyor. Düzenlemenin mümkün olan en geniş siyasi mutabakatla meclis gündemine taşınması hedeflenirken teknik ve hukuki değerlendirmelerin de bu aşamada tamamlanacağı ifade ediliyor. Alt kurul çalışmalarında uzlaşı sağlanamaması halinde ise alternatif senaryo devreye girecek. Bu kapsamda teklifin AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti'nin ortak imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulması seçeneği üzerinde duruluyor. Böylece sürecin siyasi meşruiyetinin güçlendirilmesi ve teklifin geniş tabanlı bir destekle yasama sürecine girmesi amaçlanıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da siyasi parti liderleri ve grup yönetimleriyle gerçekleştirdiği temaslarda ortak imza formülünü gündeme getirdiği öğrenildi. Kurtulmuş'un Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu raporunun kabul sürecinde ortaya çıkan uzlaşı tablosu hatırlatılarak benzer bir birliktelikte hazırlanacak yasa teklifinin hem meclis iradesini hem de toplumsal birlik mesajını güçlendireceğini taraflara ilettiği belirtildi. Meclis kulislerinde teklifin yalnızca bir yasal düzenleme olmanın ötesinde terörsüz Türkiye sürecine ilişkin siyasi iradenin ortak deklarasyonun niteliği taşımasının hedeflendiği de değerlendiriliyor. Bu nedenle son görüşmelerde uzlaşı zemininin korunmasına özel önlem verilirken teklifin önümüzdeki hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasının ardından komisyon ve genel kurul sürecinin hızla işletilmesi de bekleniyor denilmiş efendim. Haberin son cümlesinde. Öte yandan 8 üniversiteye rektör atandı. Yükseköğretim Kurulu üyelikleri ve bazı üniversite rektörlüklerine ilişkin atama kararları resmi gazetede yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre YÖK üyeliklerine Profesör Doktor Kemal Şen Ocak ve Profesör Doktor İlhan İlkılıç atandı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Profesör Doktor Mürteza Bedir de YÖK üyeliğine seçildi deniliyor efendim. Öte yandan 8 üniversiteye de yeni rektör ataması yapıldı deniliyor haberin son cümlesinde. Efendim, eser arası vereceğiz. Sonrasında tekrar hem haber detaylarımız hem de selamlarınızla devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınıza bakacağız. Selamünaleyküm Başkent Ankara'dan. Aleyküm selam. Yaz okulu ve iş yolunda dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar güzel ülkemin güzel insanlarına. Diyanet Radyo aracılığıyla onları sonsuz kudret ve kuvvet sahibine emanet ediyorum. Ya Rabbi bu necip milleti güçlü kıl. Kardeşlerimizin yanında olmayı her zaman nasip eyle. Amin. Boykota devam. Kardeşliğe selam. Yakup Demir ve Mehmet Yusuf Demir. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun. Selamünaleyküm ve aleyküm selam. Hayırlı cumalar Diyanet Radyo ailemize. Hakimlik ve savcılık sınavına hazırlanan kızım Dilara Nurefşan Türke, üniversiteyi bitiren oğlum Ömer Faruk Türke ve hafızlık ikmalini tamamlayan oğlum İsmail Berat Türke, cumanın bereketi feyziyle birlikte iki cihanda da maddi manevi muvaffakiyetler diliyorum. Evlatlarımızın ve tüm ailemizin her türlü görünen görünmeyen sıkıntılardan, kederden uzak kalmasını Mevla nasip eylesin cümlesiyle birlikte teşekkür ediyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz efendim sizlere de. Şu anda yolda sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'dan Eskişehir'e doğru yoldayız. Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar olsun efendim. Yolda olanlar dualarınızı eksik etmeyiniz efendim. Dualarınızda olmak duasıyla yolunuz açık olsun. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Sessiz dinleyicilerimiz, özellikle sizlerin selamlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Ayasofya'da tarihi Cuma'nın 6. yılı. Ayasofya-i Kebir Camii'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden 6 yıl geçti. Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı 10 Temmuz 2020 tarihli kararname ile yeniden cami statüsüne kavuşan Ayasofya, 24 Temmuz 2020'de kılınan ilk Cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. İstanbul'un fethinin ardından Fatih Sultan Mehmet'in ilk cuma namazını kıldığı Ayasofya, tarih boyunca fetih ruhunun en önemli simgelerinden biri oldu. 1934 yılında alınan kararla müzeye dönüştürülen tarihi yapı, 86 yıl boyunca müze statüsünde hizmet verdi. 2020 yılında Danıştay 10. Dairesi'nin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını oy birliğiyle iptal etmesiyle Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının hukuki zemini oluştu. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen Ayasofya-i Kebir Camii 24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı efendim. 6 yıl önce tam da bugün 24 Temmuz tarihinde kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı Ayasofya-i Kebir Camii'miz. Bir kez daha tüm İslam beldelerimize, tüm ümmete hayırlı, bereketli, mübarek olsun diyelim efendim. Ve cuma dualarınızı, dualarınızda olmak duasıyla tabii ki bekliyoruz her bir kıymetli dinleyicimizden. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şu güzel eserin ardından selamlarınızı, mesajlarınızı sizlerden istirham ediyoruz efendim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Sivas'tan Hakan ben. Agah Derzi'den güzel bir eser rica ediyorum sizlerden. Sivas'a bolca selam olsun efendim. Hayırlı cumalar diliyoruz. Kayseri'den Samsun'a hayırlı bir yolculuk.

0: reklam.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş...

0: Reklam.
1: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
2: Efendim vedamız öncesi mesajlarımıza da bakalım. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar olsun. Aleykümselam efendim, Allah razı olsun. Sabahınız bereketli olsun. Bugün babam Ömer Karadeniz'in 35. vefat senesi. Kimin kulağına dokunduysa efendim bir dua ederseniz Allah razı olsun. Cümle ölmüşlerimiz için efendim dualarımız, özellikle bu cuma bayramında dualarımız olsun, ihmal etmeyelim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Adem Tan ben, İstanbul'dan Ankara'ya gidiyorum. Hayırlı yolculuklarınız olsun. Herkese hayırlı cumalar diliyorum. Kızlarım Melis, Berre, ikiz kızlarım okullarında başarılı olmaları duasıyla Rabbim muvaffak eylesin efendim. İnşallah başarılar versin bütün öğrencilerimize, tabii ki zihin açıklığı versin. Efendim geldik programımızın sonuna. Cuma rahmeti, cuma bereketiyle huzurlarınızda ve kulaklarınızdaydık. Akşam saat 18'de hayırlı akşamlar programımıza tekrar buluşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz efendim. Hayırlı cumalar, hayırlı bir gün diliyoruz. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu hayırlı sabahlar hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 10 Safer 1448. Rumi takvime göre 11 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 2020. Lozan Antlaşması imzalandı. 1923. Arka sayfa. Günün konusu. Huzura çağıran mekanlar. Ayasofya Camii. Ayasofya, 360 yılında ibadete açılmış bir Hristiyan mabediydi. Geçirdiği yangınlar, depremler sonucu harap olmuş, yeniden inşa edilmesi için Mısır'dan, Batı Anadolu'dan, Suriye'den sütunlar getirilmiş, başka yerlerden de değişik cins ve renklerde mermerler alınmış, 537'de büyük bir törenle tekrar açılmıştır. İstanbul fethedilince şehrin en büyük mabedi olan Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrilmiştir. Fatih Ayasofya'nın tahribini önlemiş, camiyi kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Osmanlı hükümdarları caminin bakımına ve zenginleşmesine itina göstermiş, halk da bunun için vakıflar kurmuştur. Cumhuriyet döneminde Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Aradan geçen 86 yıldan sonra 10 Temmuz 2020

0: tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmış, böylece 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi adıyla ibadete açılmıştır. Bir ayet. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Taha Suresi 7 ve 8. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya Katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun.
2: Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak.
1: Bunu ne zaman yapacağız?
2: Kureyş'ten haber gelir gelmez.
1: Bu defa direnemeyecekler.
3: Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönder. Onlar size şehir tarafından saldırırken Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazırım. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler.
4: Dediklerin doğruysa Kureyş'e kendi sonunu hazırlıyor demektir.
3: Ebu Süfyan inanmadı. Ne zeki bir adam. Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm. Ve o da bir başarı.
5: Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak bize rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler.
4: Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız.
0: 96. bölüm.
6: Kureyza oğullarıyla Kureyşlilerin arası iyice açılmıştı. Nuaym bin Mesud bu sefer Yahudilerin yanındaydı.
2: Gördün mü Nuaym? Kureyş bize sırt çevirdi.
3: Aynen dediğim gibi oldu. Sizin elçiniz geldiğinde Ebu Süfyan'ın yanındaydım. Sizin rehin istediğinizi duyunca çok öfkelendi. Onlar benden değil kavmimin ileri gelenlerini, keçi oğlağı bile istemiş olsalar onu onlara vermezdim. Ben onlara en değerli arkadaşlarımı vereceğim. Onlar da onları Muhammed'e esir olarak satacaklar, öyle mi? Bizi aptal mı sanıyorlar dedi. Allah'tan onlara güvenip de saldırıda bulunmamışsınız.
2: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
3: Kimden bahsediyorsun?
2: Huyey bin Ahtab'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
3: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
2: Hepsi onun akılsızlığı yüzünden. Sinsi herif. Aynısını bize de yaşatacak da az kalsın.
3: Sakin ol. Hala Muhammed'le uzlaşma şansın var.
2: Benimle yeni bir anlaşma yapar mı dersin?
3: Muhammed akıllı bir adamdır. Sizin onun tarafında olmanız işine gelecektir. Aman şu dakikadan sonra Müslümanlara saldırma ha. Çünkü Kureyş dönüp gittiğinde onlarla baş başa kalacaksınız.
2: Doğru söylüyorsun. Kureyş'e son bir elçi göndereceğim.
5: Ebu Süfyan, Kureyza oğulları sana bir elçi göndermiş.
4: Gelsin içeri. Gel otur şöyle. Niçin geldin?
1: Buraya geleli bir ay oldu. Hiçbir şey yapmadınız. Gatafan kabilesiyle Muhammed'in üstüne hangi taraftan yürüyeceğinizi belli etseydiniz, biz de istediğiniz taraftan onların üstüne yürürdük. Fakat bu suskunluğunuz sinir bozucu olmaya başladı. Herhangi bir çarpışmada bize destek olacağınıza güvenemiyoruz. Bu yüzden sizden rehineler istedik.
4: Ben size yarın çarpışalım diye haber gönderdim, reddettiniz. Sonra da benden rehin istediğinizi söylüyorsunuz. Sence adamlarımı size yedirir miyim?
1: Yarın Sept günü. Bizim cumartesi günleri savaşmamız yasaktır.
4: Bu da ne demek? Savaşın içindeyiz zaten.
1: Anlamıyorsun. Cumartesi günleri hiçbir Yahudi savaşmaz. Kutsal kitabımızda kesinleşmiş bir hükümdür bu. Bizden bir grup cumartesi yasağını çiğnediği için maymunlara çevrilmişti.
4: Maymunlarla akrabaları olan bir gruptan bize hayır gelmez. Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
1: Ama...
4: Çıkarın şunu dışarı. Cumartesi günüymüş. Pazar için bahaneleri ne acaba? Hainler! Bu işi kendimiz bitireceğiz. İkrime! Orduya haber ver. Yarın sabah düşmana saldıracağız. Ve bu son olacak. Bu iş yarın bitecek.
5: Emredersin.
4: Bir de katip çağır.
5: Peki.
4: Muhammed'e iki çift sözüm var.
5: Şimdi gönderiyorum.
7: Beni çağırmışsınız.
4: Evet. Gel otur şöyle. Yazmaya başla. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki senin kökünü kazmak için tüm gücümle buraya geldim. Daha önceki savaşlarımızdan iyi bilirsin. Biz iyi savaşçılarız. Uhud günü aldığınız yarayı unutmamışsınızdır. O gün yeni bir savaş için sözleşmiştik. Yazmaya devam et. Fakat buraya geldiğimizde hendeklere sığındığını gördük. Araplar ancak mızraklarının ve kılıçlarının gölgesine sığınır. Sen bizden korktuğun için karşımıza çıkamıyorsun. Bir dahaki saldırıda Uhud'dan daha büyük bir acı yaşayacaksınız. Şimdi bunu bir an evvel Muhammed'e ulaştır.
8: Ya Resulallah, Ebu Süfyan'dan size bir mektup var.
6: Peygamberimiz mektubu okuttuktan sonra bir cevap yazdırdı. Ebu Süfyan'ın sorularına cevaptan sonra şöyle diyordu. Öyle bir gün gelecek ki, o gün bana karşı savunma ve korunma imkanı bulamayacaksın. Ve o gün ben sana tüm bunları hatırlatacağım. Resulullah her namazın ardından, Allah'ım, ey Kur'an'ın sahibi, ey hesapları çabuk gören, müttefik güçleri darmadağın et, onları kaçır ve titret diye dua eder olmuştu. Kureyş ile Kurayza oğulları arasındaki gerginliği hisseden Yahudi lideri Huyey bin Ahtab, Ebu Süfyan'ı görmeye geldi.
4: Bak sen, kimler gelmiş? Huyey bin Ahtab, Yahudi lideri.
9: Ebu Süfyan, neyin var senin?
4: Neyim mi var? Olanlardan haberin yok mu? Halkın bizi yüzüstü bıraktı. Yahudilere güvenmekle hata ettiğimi bilmeliydim.
9: Tevrat adına hayır.
4: Neredeler, hani?
9: Bugün Sept günü. Ona hürmetsizlik edemeyiz. Pazarı bekle. O zaman Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı alevlenen bir ateş gibi saldıracaklardır.
4: Bu zırvalıkları bir de senden dinleyemeyeceğim.
9: Ebu Süfyan, inan bana Kurayza sana ihanet etmez. Hem seni karşılarına almaya cesaretleri yok. Kaç bin kişilik orduyla geldin buraya?
4: Benim karşımda durmaya cesaretleri olmadığı için mi benden rehinler istiyorlar?
9: Rehineler mi?
4: Evet. Onlara en sevdiğim adamlarımı gönderirsem bana güveneceklermiş. Aksi halde sadakatimden emin olamazlarmış.
9: Aklım almıyor. Bu nasıl olur?
4: Nasıl olacak? Muhammed'e karşı koyduklarına pişman oldular. Şimdi benden istedikleri adamları ona teslim ederek aralarını düzelteceklerini umuyorlar. Lat adına yemin ederim ki bu sizin ihanetinizden başka bir şey değil.
9: Hayır. Sina Dağı'nda Allah'ın Musa'ya Tevrat'ı indirdiği günü andolsun ki ben hain değilim. Ebu Süfyan, bana bak. Ben hain değilim. Neden cevap vermiyorsun? Anlaşılan ben ne desem de senin fikrin değişmeyecek. Senin gibi bir müttefiki kaybetmeyi asla istemezdim.
6: Sabah olduğunda Kureyş saldırıya geçti. Hava iyice soğumuş, savunma zorlaşmıştı.
10: Bu rüzgar da nereden çıktı?
11: Ağzımıza burnumuza kum doldu. Gözlerimizi açamıyoruz.
12: Ne yapacağız?
11: Yüzünüzü sarın.
12: Kar etmiyor ki.
11: Kum fırtınası var.
7: Siperlerin arkasına saklanın.
13: Hayvanlar ürktü, dikkatli olun.
7: Çadırlara sığınalım. Hadi çabuk olun. İnanamıyorum. Hava nasıl da karardı birden.
2: Geri çekilmek yok. Saldırın.
11: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
2: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
7: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
2: Şu anda onların da savunmaya mecali yok. Şimdi saldırırsak başarılı oluruz. Peki, söyle rüzgar geçene kadar dinlensinler.
6: Savaş şiddetlenmişti. Kuvvetle esen rüzgar soğuğu dondurucu bir hale getiriyordu. İnsanlar sığınacak yer arıyorlar. Hayvanlar ürkerek sağa sola kaçışıyorlar. Hava şartlarının zorluğunun yanında uzun süredir yaşanan açlık müminlerin elini ayağını kalkmaz hale getirmişti. Esen rüzgar Müslümanları müşrikler kadar etkilemese de onları çok yormuştu. O günü sürekli Allah'a dua ederek geçirdiler. Akşam olduğunda Peygamberimiz, "Kim kalkıp da düşmanın ne durumda olduğunu görüp geri gelerek cennette benim arkadaşım olacak?" diye seslendiğinde bir karşılık alamamıştı. Bu davete icabet etmek isteyen nice yiğit vardı ama soğuk ve açlıktan dolayı kimse ayağa kalkamamıştı. Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına çağırdı.
14: "Keşke ilk söylediğinde kalksaydım. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki açlıktan ve soğuktan dolayı davetini icabet edemedim. Emrine amadeyim ya Resulallah."
6: Peygamberimiz Huzeyfe'ye gidip düşman saflarının arasına girmesini, yanına geri dönünceye kadar da herhangi bir şey yapmamasını söyledi ve Allah'ın onu koruması için dua etti.
14: "Baş üstüne, nasıl emrederseniz."
6: Huzeyfe peygamberimizin emrettiği gibi gizlice düşman ordusunun içine girdi. Gece karanlığı çökmüş, göz gözü görmüyordu.
15: "Şurada durursam olan biteni görebilirim. Beni görmediklerinden emin olayım. Tamam, artık güvendeyim." "Şu iri yarı adam Ebu Süfyan olsa gerek. Isınmak için ellerini ateşe tutuyor. Karşısındaki de Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Geçen günkü saldırılarında görmüştüm. Dinleyin bakayım ne diyorlar."
7: "Kuşatmayı kaldırıp buradan ayrılmamız en mantıklı seçenek gibi görünüyor."
2: "Lanet olası Yahudiler bize ihanet etmemiş olsaydı, şimdi Muhammed'i ve arkadaşlarını esir etmiş olacaktık."
15: "Allah düşmanı, Allah sana fırsat vermeyecektir.
7: Zafer kazanmayı ne kadar istediğimizi biliyoruz. Ama hayvanlar telef oluyor. Bugün rüzgar yüzünden çadırlardan bile çıkamadık."
2: "Haklısın. Daha fazla kayıp vermenin bir anlamı yok. Muhammed'in icabına bakacağız nasıl olsa."
15: "Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın."

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

133. gün. Alay etmemek. Ayet-i Kerime meali. Ey iman edenler! Bir topluluk diğer bir toplulukla alay etmesin. Zira onlar kendilerinden daha iyi olabilirler. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Çünkü alay edilenler, edenlerden daha iyi olabilirler. Biriniz diğerinizi aşağılamayın, birbirinize kötü ad takmayın. İman ettikten sonra fasıklıkla anılmak ne kötüdür. Günahlarına tövbe etmeyenler yok mu? İşte zalimler onlardır. Hucurat Suresi 11. Ayet. Hadis-i Şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir. Fetva. Ölen yakınının maaşını alabilmek için resmen boşanan ama evliliğini dini nikahla devam ettirenlerin aldıkları bu maaşlar helal midir? Nikah, aile birliği oluşturacak kimselerin Allah'ın emri gereği gerçekleştirdikleri bir sözleşmedir. Böylesine önemli bir sözleşmenin bir takım maddi kaygılarla sona erdirilmesi her şeyden önce ahlaken doğru değildir. Kaldı ki sevgili Peygamberimiz normal şartlar altında gerçekleşen boşanma için bile Allah'ın en hoşlanmadığı helal şey evliliği sona erdirmektir buyurmuştur. Bir yakını dolayısıyla kanun gereği dul hanımlara ödenen parayı almak üzere resmen boşanıp gerçekte birlikte yaşamaya devam etmek hile niteliğinde olduğundan haramdır. Bu tür hileli yollarla elde edilecek gelirler, kamu malını zimmetine geçirmek anlamına gelir. Bu nedenle hileli boşanma yoluyla alınan maaş helal olmaz. Hikmetli Söz. Hastalanırım korkusuyla lezzetli yemeklerden uzak duranlar, cehennemi boylarım korkusuyla günahlardan nasıl korunmazlar şaşırırım. Elma Verdi.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Senin ay gibi bir oğlun veya kızın doğarsa onu kendi evinde eğit. Başkalarına bırakma. İster oğul, ister kız olsun, bilgi ve eğitim ver. Bu bilgi ve eğitim onlara her iki dünyada da gerekli olur.

0: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
0: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Ey yediden çiçeği, gönlümün sevinci torun. Sözden, yoldan, tesirden yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Konuşmak niyedir, yolculuk nereyedir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. Söz, insan aklının ve ruhunun şaşmaz pusulası, boncuk boncuk dizilen harflerin ipidir. Bu ip kimi zaman pek sağlam, kimi zaman epeyce uzun, kimi zaman dağılmaya hazır inceliktedir. O halde konuşmak söz ipine inciler yahut değersiz boncuklar dizmek işidir. Dil kınından henüz çıkmış kılıç keskinliğindedir bilesin. Söz gemi ise niyet rüzgardır. Gönül limanına her geminin ulaşamaması işte bundandır. Kimi sözler annenin engin yüreğinde yeşermiş, çiçeklenmiş nasihattir, karanlık yolları aydınlatır, kaybolmuş adımları yuvaya ulaştırır. Kimi faydasız, alakasız, bomboş bir avuç sabun köpüğüdür, üflesen dağılır. Kimi ise kötülüğün rehberliğinde rota belirler, kıra döke pek hızlı ilerler, yıkar, yakar, yağmalar, dağıtır. Henüz ak kundanda bekleyen pembe küçücük bir bebekken söylenenleri dinlemekle çıkar söz yoluna insan. Edilen sözlere göre şekillenir zihin alemi, mayası ve hayalleri. Söz insanı elinden tutup götürür çöllere, göllere, sevince yahut hüzne. Öfkeyle, küçümsemeyle, nefretle söylenen nice söz yeşermiş bağları dağıtıp şifalı bostanları talan etmiştir. Yaydan çıkan ok misali hedefine varacağı gibi kontrolden çıkıp bambaşka neticeler doğurabilir. Pek çok kırılan kalp, örselenen güven, yok olan iyi niyet tek bir sözün eseridir. Söz deyip geçme, tesiri geçse izi kalır, ruhun derinliklerinde yankısı sürer. Söz, ses üretmek, söyleyerek unutup geçmek değildir. Söz, önce sahibinin gönlüne bakar. Yakacak mı, yapacak mı, kararı öyle verir. Her söz her yerde söylenmez. Her sözün ikliminde farklı renkler çiçeklenir. Kimisi bin derde deva, kimisi baştan sona hüsrana yuvadır. Söz yol yitirene umut da verir, kuşun uçuşunu da bozar. Unutma ki sözü önce düşüncende demlemeli, gönlünden süzmeli, vicdanının terazisinde tartıp damla damla şifa niyetine söylemelisin. Ah ah, dilin eriştiği menzili bilsen şaşar kalırsın. Söz söylemek sanatını ancak o zaman anlarsın. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Bir söz yola getirir, bir söz yoldan çıkarır.
1: Kökler ve sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 10 Safer 1448. Rumi takvime göre 11 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 2020. Lozan Antlaşması imzalandı. 1923. Arka sayfa. Günün konusu. Huzura çağıran mekanlar. Ayasofya Camii. Ayasofya, 360 yılında ibadete açılmış bir Hristiyan mabediydi. Geçirdiği yangınlar, depremler sonucu harap olmuş, yeniden inşa edilmesi için Mısır'dan, Batı Anadolu'dan, Suriye'den sütunlar getirilmiş, başka yerlerden de değişik cins ve renklerde mermerler alınmış, 537'de büyük bir törenle tekrar açılmıştır. İstanbul fethedilince şehrin en büyük mabedi olan Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrilmiştir. Fatih Ayasofya'nın tahribini önlemiş, camiyi kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Osmanlı hükümdarları caminin bakımına ve zenginleşmesine itina göstermiş, halk da bunun için vakıflar kurmuştur. Cumhuriyet döneminde Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Aradan geçen 86 yıldan sonra 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmış, böylece 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi adıyla ibadete açılmıştır. Bir ayet. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Taha Suresi 7 ve 8. ayetler. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim, belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı, kimsin sen ha?
2: Benim, ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam, şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet, ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'e oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet, hala öyle baksana.
2: Çok gençtik ama yine olsun yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım, beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size, çok özledim sizi.
1: Kardeşim...
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz, anlat bakalım, özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz, ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah, ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver, var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam, sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam, sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni, yorma kendini.
1: Allah Allah, ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz, beni kızdırma.
2: Tamam tamam, şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet, çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi. Sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse, devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O, İnsanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında imanın en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü, başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım, yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz! Aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.

0: Reklam. İste dinle, az sonra. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
1: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Bütün güzellikler ve övgüler Allah'a aittir. Bil ki her övgü ve hamdü sena Hakk'ın nuruna ve onun lütfunun kemaline aittir. Suretlere, şahıslara yapılan methü sena eğretidir. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Bütün övgüler bir olan Allah içindir.

Aşr-ı Şerif. Ali Turhan. Rum Suresi 54 ila 60. ayeti kerimeler.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi güçsüz yaratan, güçsüzlüğün ardından kuvvet veren, kuvvetli halinizden sonra da güçsüzlüğe düçar eden, saç ve sakalınızı ağartan Allah'tır. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, üstün kudret sahibidir. Günaha saplanmış olanlar, kıyamet koptuğu gün, dünyada sadece çok kısa bir süre kaldıklarına yemin ederler. İşte onlar, haktan, oradayken de böyle saptırılıyorlardı. Kendilerine bilgi ve iman verilenler ise şöyle derler: andolsun ki siz, Allah'ın yazısına uygun olarak yeniden dirilme gününe kadar kaldınız. İşte bu diriliş günüdür. Fakat siz onu tanımıyordunuz. Artık o gün zulmedenlerin ileri sürecekleri mazeretler fayda sağlamayacak, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecektir. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü örneği verdik. Şayet sen onlara bir mucize getirecek olsan, inkar edenler mutlaka şöyle diyeceklerdir: siz ancak aslı esası olmayan şeyler ortaya koymaktasınız.

İşte Allah, ilimden nasibi olmayanların kalplerini böyle mühürler. Şimdi sen sabret. Bil ki Allah'ın vaadi gerçektir. İman etmeye yanaşmayanlar sakın seni telaşlandırıp yanlış yapmaya sevk etmesin. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ım, sensin aklı bizlere bahşeden. Aklımız ki kulluk tarlamızdaki yol göstericimiz. Seni bilmekteki, bilmeyi bilmekteki, perde perde olmuş alemi anlamaktaki rehberimiz. Sınırlı olan aklımızla sınırsız seni anlamaya çalışmak aklımızın acizliği. Sen bilinmek istersin, biz biliriz. Sen bildirdiğin için biliriz. Mahiyetini idrak edemeyiz, çünkü sen görünmeyensin. Zaten aşkta varlığa ne hacet? Gönülde yokluk gerek bize. Batınsın sen. Mahiyetin akılla idrak olunmayandır. Her zerremizden, her nefesimizden haberdarsın. Sen her şeyin sırrını bildiğin gibi gönlümüzün de sırrına erensin. Bize hakikati arama cesareti ver. Bilmek ve anlamak için azim ve sabır ver. Bizleri senin sevgini bilen, senin kudretine teslim olan ve her daim aklını kullanan kullarından eyle. Ey Rabbimiz, aklımızın sınırlarını genişlet. Kalbimize derin hikmetler yerleştir. Bizi gaflet uykusundan uyandır. Her düşüncemizi ve kararımızı senin rızana uygun kıl. Zorluklar karşısında yılmayan, nimetler karşısında şükreden kullarından eyle. Kalplerimizi rahmetinle aydınlat. Aklımızı nurunla süsle. Şu mübarek cuma gününde gönül perdelerimizi açık tut ya Rab. İçimizi nurlandır, ruhumuzu ferahlat, kalbimizi sabır ve şükürle doldur.
1: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

Aşr-ı Şerif. Mehmet Atıcı. Ankebut Suresi 41 ila 45. Ayetler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan başkalarını dost edinenlerin durumu, kendine bir ev edinen örümceğin durumu gibidir. Evlerin en dayanıksızı ise şüphesiz örümcek evidir. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah, onların kendini bırakıp da başka ne tür şeylere taptıklarını biliyor. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu temsilleri biz insanlar için getiriyoruz. Onları ancak bilginler düşünüp anlarlar. Allah, gökleri ve yeri hak ve hikmete uygun olarak yaratmıştır. İşte bunda inananlar için bir ibret vardır. Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyolunanı oku. Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayasızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah'ı anmak olan namaz, elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı biliyor. Azim olan Allah doğru söyledi.

Aşr-ı Şerif Ramazan Pakdil İsra Suresi 9 ila 15. ayeti kerimeler.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kuşkusuz bu Kur'an en doğru olana iletir. Dünya ve ahiret için yararlı işler yapan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ahirete inanmayanlara gelince, onlar için de ağır bir azap hazırladık. İnsan şerri de hayrı istediği gibi ister. İnsan pek acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü birer nişan olarak yarattık. Nitekim Rabbinizin nimetlerini arayasınız. Ayrıca yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gecenin nişanını siler, aydınlatıcı olarak gündüzün nişanını getiririz. İşte biz her şeyi açık açık anlattık. Her insanın sorumluluğunu omuzuna yükledik. Kıyamet gününde insana açılmış vaziyette önüne konulacak olan bir kitap çıkaracağız. Oku şimdi kitabını. Bugün kendini yargılamak üzere kendi nefsin yeter. Kim doğru yolu seçerse kendi iyiliği için seçmiştir. Kim de saparsa kendi zararına sapmış olur. Hiç kimse başkasının günah yükünü üstüne almaz. Biz bir Resul göndermedikçe azap da etmeyiz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Ayasofya Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, asil ecdadımıza vefanın bir tezahürü olarak Ayasofya'nın yeniden asli kimliğine kavuşturulması, milletimizin kendi değerlerine ve medeniyetine sahip çıktığının bir göstergesi.

0: Ergesidir. İnanıyorum ki Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezanı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasp edilen, mukaddesatına kastedilen ve toprakları yağmalanan İslam toplumlarını yeniden fetih şuuruyla buluşturacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir ifadesini kullandı. Fethin sembolü, bağımsızlığımızın mührü, Fatih Sultan Mehmet'in en kutlu emaneti, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 6. yıl dönümü bugün. Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde İstanbul bir başka güzel ve özeldi. O tarihten bu zamana her gün yerli yabancı 50 bin kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı şimdiye kadar 50 milyonu aşkın kişi de ziyaret etti. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. Gece boyunca İran, Körfez'deki ABD üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Washington ise İran'ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürdü. Çatışmalar komşu ülkelere de yayılırken Amerikan Başkanı Trump hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurladı. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da günlerdir beklenen fırtına etkisini gösterdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yola savruldu. Mega kentte peş peşe yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansırken, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi yurdun birçok noktasında da sağanak ve sele neden oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Erzurum 29, Trabzon 28, İzmir 33, Eskişehir 27, Antalya 34, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 36, Kudüs 28, Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 23 ve Saraybosna 13 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey fani, niçin kendini aldatıp duruyorsun? Sen burada iki günlük misafirsin. Bilirsin ki hayat ölmek içindir. Ölüm hazırlanmıştır. Sadece zamanını bekliyor. Bir kapı açıldı. Dünya kapısı. Ardından bir kapı daha açılır. O da ölüm kapısı. Birinci kapıdan geçen herkes, ikinci kapıdan da geçecektir. İnsanları bey veya köle diye ayırmaz. Bu daha iyiydi, bu daha kötüydü diye elemez. İki günlük avunma için bile bile kendini ateşe atma.

Bizi yüce kitabımız Kur'an-ı Mübin ile buluşturan alemlerin Rabbi Allahu Zülcelal'e sonsuz hamdü senalar olsun. İmanda, ibadette, ahlakta, muamelatta örneğimiz, rehberimiz Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e de sonsuz salat ve selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, ekranlarından bizleri izleyen kıymetli dostlar, Cuma gününün feyzi, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Evlerimiz huzur ile dolsun. Allah evlatlarımızı hayırlı eylesin, amellerimizi makbul eylesin. Rabbim günlerimizi güzel kılsın. Allah'ın verdiği ömrü Allah'ın rızasına uygun bir şekilde doldurabilmeyi, rızasına erebilmeyi, cennetine girebilmeyi Rabbim hepimize lütfeylesin. İnşallah bugün yüce dinimizin güzel değerlerinden vefa ve sadakat konusunu beraberce işlemeye çalışacağız. Cenab-ı Rabbul Alemin'in birçok ayeti kerimede bize hatırlattığı Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın yaşayarak örnek olduğu ahde ve vefa, sadakat hakikaten her bir kul için, her bir mümin için önemli bir davranış. Rabbimiz Azze ve Celle وَالْمُوْفُونَ بِأَحْدِهِمْ اِذَا اَاهَدُوا Ahitleştiklerinde ahitlerine, sözlerine riayet ederler buyuruyor Cenab-ı Hak Bakara suresinde. Şüphesiz insan güzel yaratılmıştır. Bismillah, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Rabbimiz Azze ve Celle buyuruyor ki insanı en güzel şekilde yarattık. Yani insanda takvaya yönelik, iyiliğe yönelik yetenek, kabiliyet olduğu gibi fucur dediğimiz günaha, nefse yenik düşmeye, şeytanı ve şeytanın aldatmasına yönelik kötülüklere düşmeye de bir meyil var değil mi? İnsan bakarsınız bazen melek gibi olur, insan bakarsınız şeytandan daha kötü hale gelir. Ne zaman ki imanın gereği ibadetler ihlasla yerine getirilirse, nefis terbiye ve teskiye edilirse, Kur'an hayatımızın rehberi olur. O Kur'an'ı yaşayan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kılavuzumuz olduğunda hakikaten mümin huzurludur. Mümin ilkelidir. Yani insan zaaflarına, isteklerine yenik düşmez. Özellikle ahlaki bir erdem olan vefa konusunda hassasiyet gösterir. Ama insan dününü unutursa, yarınki hesabı aklına getirmezse, nefsinin kul ve kölesi olursa, şeytan onu aldatırsa, şeytanın aldatmasıyla birlikte insan inanın çok acımasız hale gelir. Bu açıdan mümin ahlaki güzelliklere yönelmeli, nefsine kul ve köle olmamalı, acele davranıp kalp kırmamalı. Özellikle üzerinde hakkı olan insanların ahdini yerine getirmede vefa duygusunda hassasiyet göstermeli. Şöyle baktığımızda ahde vefa konusunu işlerken vefa nedir dediğimizde kişinin ahdine, sözüne sadık davranması, aynı zamanda borcunu ödemesi, dostlarını unutmaması, düştüğü zaman elinden tutan kimseleri asla hatırından çıkarmaması. Yani böyle kimselere biz ne diyoruz? Vefakar insan diyoruz. Demek ki mümin öncelikle sözünü yerine getirecek. Söz verdiğini asla unutmayacak, sözün senet olduğunu bilecek. Kendisine iyilik yapanları hayatı boyunca unutmayacak. Ben biraz sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın hayatından vefa örnekleri sıralayacağım. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl vefakar davrandı? O kadar güzel örnekler var ki, tabii hayatın her konusunda bizim örneğimiz, önderimiz ve rehberimiz olan
Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın davranışlarını hayata yansıtmamız iyi bir mümin olmamızın göstergesidir. Aynı zamanda dünyayı ve ahireti güzelleştirmek demektir değerli kardeşlerim. Yine Cenab-ı Hak En'am suresi 152. ayeti kerimede Bismillah ve bi ahdillahi evfu, Allah'a verdiğiniz sözü tutunuz. Yine Allahu Zülcelal İsra suresinde 34. ayeti kerimede ve evfu bil ahde innel ahde kâne mes'ûle, ahde vefa gösterin, doğrusu verilen ahitte sorumluluk vardır. Bütün bu ayetler ahde vefa göstermeyi, vefakar olmayı, sözümüzü yerine getirmeyi, sadakatle hayatı devam ettirmeyi gerekli kılıyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu noktada örneğimizdir diye ifade ettik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatından örnekleri sıralayacak olursak, mesela Habeşistan'a Müslümanlar daha rahat edebilmek için hicret ettiler hatırlarsanız. Cafer-i Tayyar radıyallahu anh başlarındaydı. Onlar Habeşistan'da hakikaten Mekke'ye göre daha rahat İslam'ı yaşadılar. Ve Habeşistan Kralı Necaşi gerçekten adil bir hükümdar olarak Müslümanlara sıkıntı da vermedi. Onlara kolaylıklar gösterdi. Aradan zaman geçti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam biliyorsunuz Medine-i Münevvere'ye hicret etti. Müslümanlar güçlü hale geldi. Çünkü Bedir gazvesi, işte Mekke'nin fethi, Hayber'in fethi, müminler güçlü, kudretli bir hale gelip İslam devleti kurulunca yakın ülkelerden elçiler gelmeye başladı. Habeşistan'dan da elçiler geldi. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam özellikle Habeşistan'dan gelen bu elçilere ayrı bir ilgi gösterdi. Onlara her türlü ikramı, izzeti, misafirperverliği gösterdiği gibi yakın ilgisiyle de onların gönüllerini kazandı. Biri dayanamadı. Ya Resulallah, niye bu kadar ilgi gösteriyorsunuz? Efendimiz ahde vefa gerektiğini, zira Müslümanlar sıkıntıda iken, Mekke'de adeta Müslümanlara hayat hakkı verilmemişken, Mekkeli müşrikler Müslümanları her türlü sıkıntıya düşürürken, onları öldürmek bile isterken, Necaşi ve onun yanındakiler Müslümanlara iyi davrandılar. Ben bunu asla unutamam buyurdu. Demek ki ahde vefa, yapılan iyilikleri takdir etmek, imkanın olduğu sürece en iyisini senin de yapmandır. Bu yönüyle Efendimizin hayatında vefa örneklerini hep görüyoruz. Yine Efendimizin hayatından, yakın aile çevresinden bir örnek vermek istiyorum. Malum Peygamberimiz Hazreti Muhammed babasını hiç tanıyamadı. Yetim olarak dünyaya geldi. 6 yaşına kadar annesi Amine'nin yanında, o vefat edince 8 yaşına kadar dedesinin yanında, evlenene kadar da 25 yaşına kadar amcası Ebu Talib'in yanında kaldı. Ebu Talib'in durumu çok iyiydi. Bu süreçte Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e hem kendisi hem de eşi Fatıma çok iyi davrandı. Ama hayat inişli ve çıkışlı derler ya, hayat zordur. Zaman zaman bakarsınız yükselirsiniz, zaman zaman düşersiniz. Ebu Talip de o eski imkanlarını, servetini maalesef kaybetti. Peygamberimiz Hazreti Muhammed amcası Hazreti Abbas'ın yanına gitti. Dedi ki ya amca, senin durumun çok iyi. Elhamdülillah ben de iyiyim. Yani Efendimiz o zaman ticaretle meşgul. Sen amcamın oğlu, yani Ebu Talib'in oğlu Cafer'i al, ben de Ali'yi alayım. İkimiz de onlara destek çıkmış olalım. Yani onları evimizde barındıralım.

vesile oldu. Burada neyi görüyoruz? Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in vefa duygusunu, aynı zamanda akrabalık bağının ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Yani sizin imkanınız varsa, siz geçmişte sıkıntı çekmişseniz, işte onlar geride kaldı, bana ne diyemezsiniz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde, nasıl ki Resulullah amcası Ebu Talib'in yaptığı iyilikleri unutmayarak ona karşı bir vefa duygusunda bulunmuşsa, Hazreti Ali Efendimiz'i yanına almış, ki Hazreti Ali o zaman 5 yaşlarında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında biliyorsunuz büyüdü. 10 yaşına geldiğinde de Müslüman oldu. Çünkü Efendimiz'e ilk vahiy geldiğinde Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın halindeki değişmeyi gören Hazreti Ali çok zeki bir çocuk, sorguladı. Ne var, neler oluyor? Efendimiz anlatınca hiç tereddüt etmeden La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek İslam ile şereflendi. Onun için hani biz İslam tarihini anlatırken deriz ki kadınlardan, hatta ilk Müslüman Hatice annemizdir. Hem kadınlardan hem de iman eden ilk Müslüman. Erkeklerden Hazreti Ebubekir büyüklerden, çocuklardan da Hazreti Ali, hizmetçilerden de Hazreti Zeyd deriz, değil mi? Çünkü Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in evinde idi Hazreti Ali Efendimiz. Burada da yine bir vefa duygusunu en güzel şekilde görüyoruz değerli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hayatından yine örneklere devam edeceğim. Ancak bu konuyla ilgili çok güzel bir hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ubade bin Samit radıyallahu anh naklediyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de sizin cennete gireceğinize dair güvence vereyim. Yani 6 konuda siz bana söz verin, ben de sizin cennete gireceğinize söz vereyim buyurdu. Yani düşünün, bu söz şunun bunun sözü değil. Bu söz Allah'ın Habibinin, Resulünün, son Nebi Hazreti Muhammed'in sözü. Yani siz bu konuda söz verin, ben de size söz vereyim. Peki nedir o? Bir, konuştuğunuz zaman doğru söyleyin. Bugün toplumda hakikaten sözüne güvenilen insan azaldı. Yalan her yeri kapladı. Demek ki Müslüman asla yalan söylemeyecek. Yalan söze itibar etmeyecek. Konuştuğunda diline yalan bulaşmayacak. Birinci madde, konuştuğunuzda doğru söyleyin. İki, söz verdiğiniz zaman sözünüzü yerine getirin. Bu da kayboldu. Özellikle toplumda en fazla şikayet edilen, hiçbir zanaatkar kardeşimiz, esnafımız alınmasın. Tamam diyor, haftaya bu işi hallederim. Aradan haftalar geçiyor. Ya niye gelmedin? Ya işim çoktu. Kardeşim, ya söz vermeyeceksin ya da sözüne sadık olacaksın. Söz verdiğinde sözünü yerine getirmiyor isen o hareketin bir münafıklık olduğunu, münafıklarda bulunan özelliklerden birisinin de sözünü inkar veya sözünü yerine getirmeme yanlışlığı olduğunu bileceksin. Bu yönüyle Müslüman söz verdiği zaman sözüne sadık olacak, sözünü yerine getirecek. İşte kamil ahlaka sahip olan bir mümin buna dikkat eder. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, 3, size bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet edin. Yani emanete ihanet etmeyin. Tabi emanet uzunca bir konu. O kadar çok emanet çeşidi var ki, ama genel anlamda Müslüman emanete ihanet etmez, emanete riayet eder, emaneti korur ve bu noktada bir mümin olarak ahlaki güzellikleri ortaya koyar. 4, iffetinizi koruyun. Yani zinaya düşmeyin, namusunuzu lekelemeyin. Bugün müminlerin,

en fazla zaafa düştüğü, nefsine yenik düştüğü noktalardan birisi de bu maalesef kardeşlerim. Çünkü günümüzün gözümüzü gönlümüzü kirleten, bizi sıkıntıya sokan o kadar çok yanlış var ki, bütün bunlardan şunu anlıyoruz ki, mümin eline, beline, diline, gözüne, kısacası bütün azalarına hakim olacak. Mümin günaha girmeme gayretine bürünecek. Mümin asla ve asla kendisine helal olmayan bir davranışın içerisine girmeyecek. Mesela Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir defa hac yaptı. Veda haccında Hazreti Abbas'ın oğlu Fadl terekesinde Efendimizin devesinde beraber. O arada diyor Yemen'den genç bir bayan Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e soru sormak üzere geldi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soru sorarken o genç delikanlı biri kadına baktı. O kız soru sorana Efendimiz hemen yüzünü çevirdi. Tabii genç demek ki o gençliğin verdiği yanlışlıkla tekrar bakmak isteyince Efendimiz tekrar yüzünü öbür tarafa çevirdi. Hazreti Abbas'ın dikkatini çekti. Neden böyle yaptın? Çünkü o bir gençtir. Gözüne hakim olmazsa gözün bakışları kalbe ok atar. Yani insan önce gözle başlar bu işe. Göz korunmalı ki kalp de korunsun, beden de korunsun. Yani Müslüman bakışına dikkat edecek, Müslüman dokunmasına, el uzatmasına dikkat edecek, Müslüman attığı adıma dikkat edecek, ahiretinde kendisine sıkıntı çıkaracak yanlışlıklara asla girmeyecek değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam devam ediyor. Gözlerinizi bakılması yasak olanlardan sakının. Yani harama bakmayın. Haramla meşgul olmayın. Demek ki mümin gözünü de koruyacak. Bugün belki bizleri en fazla günaha sevk eden işte ekranlardaki kirliliktir. Maalesef evlerde televizyonlar, evlerde internetler, cebimizdeki telefonlar gerçekten nefis terbiye edilmediğinde nefis sürekli insanı kötülüğe meylettirir, sevk eder. Şeytan insanı nefsiyle kandırır. Ne olacak bir iki baksan diye insanı aldatır. Onun için Efendimiz buyurdu ki gözlerinize dikkat edin. Altıncısı ellerinizi haramlardan çekin. Ne kadar güzel. Ellerinizi haramlardan çekin. Yani Müslümanın eli haram olan hiçbir şeye uzanamaz. Müslümanın eli içkiye uzanamaz. Müslümanın eli faize uzanamaz. Müslümanın eli hırsızlığa uzanamaz. Değil mi? Dün ekranlarda gördünüz adam düştü, bayıldı. Ona yardım amacıyla adam yaklaştı, cüzdanını çıkarttı, cüzdanından para aldı. Ne hale geldik ya? Bu toplum niye bu kadar bozuldu? Bu nasıl bir vicdan? Bu nasıl bir anlayış? Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir kişilik kardeşlerim? Allah aşkına, yani ben bir insan olarak utandım. Ya yere düşmüş bir insanın yardım edilmesi gereken hemen telefona sarılıp ambulans çağrılması, hastaneye ulaştırılması gereken bir insanın cebinden bir insan para yürütüyorsa bu insan değildir. Zaten çok özür dilerim, diğer mahluklardan da aşağıdır. Allah Celle Celaluhu bizleri imandan ayırmasın. Bakın iman olmayınca, ahiret bilinci olmayınca, inanç olmayınca insan babasını öldürüyor. İnsan en yakınına kötülük yapıyor ve sokakta düşmüş olan insana yardım etmesi gerekirken cebinden cüzdanı çıkartıp cüzdanı boşaltıyor. Oysa Allah Resulü ne buyuruyor? Cennet mi istiyorsunuz? Cennete girmek mi istiyorsunuz? Evet istiyoruz ya Resulallah. O zaman elinize sahip olun. Yani ellerinizi haramlardan uzak tutun. Onun için bir Müslüman kendisine helal olmayan karşı cinse el uzatamaz. Şehvetle tutamaz. Efendim faize el uzatamaz. İçkiye el uzatamaz. Kumar oyunlarına el uzatamaz. Eline telefonunu alıp parmaklarıyla işte sanal kumar oynayamaz. Bugün
milyarlarca dolarlık sanal kumar oynanıyor. Evlatlar maalesef kötülüğün içerisine düşüyor. Devlet her türlü tedbiri almaya çalışıyor ama insanın kalbine hakim olamayınca, iman kalplere hükmedemeyince insan azgın, insan zalim oluyor ve insan hem kendine zulmediyor, hem ana babasına zulmediyor, hem toplumu bozuyor ve neticesinde kötülüğe düşüyor. Onun için kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam, cennete girmek istiyorsanız bu altı konuda bana söz verin ki ben de sizin cennete girmenize söz vereyim. Tabii kıymetli kardeşlerim, ahde vefa konusunda özellikle şu noktaları hatırlamakta fayda görüyorum. Birincisi, Allah'a karşı olan ahdimizi unutmayacağız. Açıklayacağım. Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama karşı olan ahdimizi, vefamızı unutmayacağız. Anne babamıza karşı olan ahdimizi, vefamızı unutmayacağız. Ne kadar önemli değil mi? Devam ediyoruz. Eşimiz, çocuklarımız, yakınlarımız, hatta bütün insanlık alemine karşı vefa duygusuyla hareket edeceğiz. Onunla bile yetinmeyeceğiz. Bütün çevrenin de sorumluluk duygusuyla korunması konusunda gerekli özeni göstereceğiz. Bu yönüyle değerli kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın sık sık hatırlatmasında neyi görüyoruz? Kulluğumuzu unutmamayı. Yani eles bezminde verilen sözü hatırlayalım. Cenab-ı Rabbul Alemin ruhlarımızı yarattığında bütün ruhlara sordu. Elestü bi rabbikum? Kalu bala. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabı karşısında bütün işte iman eden ruhlar, sen bizim Rabbimizsin ya Rab diyerek imanlarını ruhlar aleminde ikrar etti mi? Dünya hayatına geldikten sonra da elhamdülillah Müslüman bir annenin, Müslüman bir babanın evladı olarak ezanların okunduğu, bayrağın dalgalandığı, hürriyetin hakim olduğu şu güzel ülkede yaşıyoruz. Ne kadar şükretsek az. Bu imkanlar içerisinde kendimize dönüp soralım. Allah'a karşı vefamız yerinde mi? Rabbime ne kadar yakınım? Rabbimin emirlerini ne kadar yerine getiriyorum? Rabbim bana bu kadar nimeti vermişken ben vefa duygusuyla Allahu Zülcelal'in emir ve yasaklarını ne kadar hakkıyla ifa ediyorum diye herkes kendisine sormalı. Ve in ta'uddu ni'metallahi la tuhsuha. İbrahim suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki Allah'ın verdiği nimetleri saymaya kalksanız sayamazsınız. Yani bir göz nimeti, bir böbrek, bir kalp. Yani hastane yakınımızda, hastaneye gidelim. Hastanedeki hasta kardeşlerimize bir soralım. Yani organlarından dolayı sıkıntı çekenlere bir soralım. Bize verilen nimetlerin ne kadar büyük olduğunu idrak edelim. Yani vücudumuz büyük bir nimet. Toprakta biten her türlü ürün, meyve, sebze bir nimet. Tertemiz sular bir nimet. Gökten inen yağmur bir nimet. Yani Allahu Zülcelal'in o kadar çok nimeti var ki hangisini sayalım? Bu kadar nimeti veren Allah'a karşı biz vefa duygusuyla, ya Rab beni mümin olarak yarattın, bana izzet ve şeref verdin, ben de sana iman ettim, imanımın gereği namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum, işte zenginse zekatımı veriyorum, anne babama iyilik ve ihsanda bulunuyorum, bana verdiğin evlatlara İslam ahlak ve terbiyesini en güzel şekilde gönüllerine yerleştirmeye çalışıyorum, haramlardan şiddetle kaçınıyorum, helal ile yetinip sana şükrediyorum, seni zikrediyorum diyebiliyorsak ne mutlu. Allah'a karşı ahdimizi, vefamızı yerine getirdik demektir değil mi? Ama Allah'ın verdiği nimetleri yer tüketir, onun arzında gezer, onun yeryüzünde her türlü nimetten istifade eder. Günde 5 defa hayyâlâs-sâlem. Allah davet ediyor değil mi? Haydin namaza diyor. Eğer biz bu hitabı duymuyorsak,
camiye gitmiyorsak, namazı kılmıyorsak, secdeye varıp Allah'a yaklaşmıyorsak, elimizi açıp Allah'ım sana şükürler olsun diyemiyorsak, Allah'ın indirdiği Kur'an'ı okuyup hayatımızı güzelleştiremiyorsak, Allah'a karşı ahdimizi, Allah'a karşı vefamızı, sadakatimizi yerine getirmiş olabilir miyiz? Onun için değerli kardeşlerim, vefakarlık önce Allah'a karşı olmalı. Allah Celle Celaluhu'nun emirleri ve yasakları hayatımıza hakim olmalı. Kur'an bizim kılavuzumuz, Kur'an bizim rehberimiz olmalı. İkincisi Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e karşı vefamız. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'de içinizden öyle bir peygamber geldi ki o size karşı çok şefkatli ve merhametlidir. Rauf ve Rahim sıfatlarını Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e lütfediyor değil mi? Efendimiz'e. Düşünebiliyor musunuz? Rauf ve Rahim. Bize çok şefkatli ve merhametli olan, ümmeti için gözyaşı döken, ümmetinin affını dileyen, şefaati uzmayı, büyük şefaati ahirete bırakan, bizi bizden daha çok seven Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e karşı vefamız hangi ölçüde? Mesela Efendimizin bize öğrettiği imani hakikatleri, ibadet hayatını, ahlaki güzellikleri ne kadar hayatımıza aktarabiliyoruz? Efendimizi ne kadar seviyoruz? Sahabe efendilerimiz gibi anam babam canım feda olsun ya Resulallah diyebiliyor muyuz? Yolda onunla birlikte yürüyebiliyor muyuz? Sofraya onunla birlikte oturabiliyor muyuz? Onun yetimlerin başını okşadığı gibi yetimi yoksulu gözetebiliyor muyuz? İhtiyaç sahibinin ihtiyacını giderme derdiyle dertlenebiliyor muyuz? İşte Müslümanların derdiyle dertlenmeyen onlardan değildir ilkesiyle Gazze'nin, Doğu Türkistan'ın, Myanmar'ın, dünyanın mazlumlarının acısını gönlümüzde hissedebiliyor muyuz? İnnemel müminune ihva ayetini hatırlatıp müminler kardeştir, müminler müminlerin sevincine ortak olmalı, derdine dert ortağı olmalı ilkesini hayatımıza geçirebiliyor muyuz? Vefa budur. Onun için kardeşlerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed ile ilgili vefa konusunda da hassas olalım. Buraya bir Mevlana'dan başlık açmak istiyorum. Gönül ehli, hikmet ehli, Mevlana Hazretleri diyor ki, aynen okuyorum, vefa nedir bilir misin? Vefayı bütün yönleriyle özetleyen şu cevabı verir. Vefa, arkanda bıraktığın, arkanda bıraktığını, giderken yaktığını yabana atmamandır. Vefa, dostluğun asaletine, bir dua sonrası verilen sözlere, hayallere ihanet katmamandır. Vefa, ötelerin sonsuz mükafatı karşısında cehennemi hafife almaman, ulvi güzellikleri dünyaya satmamandır. Dostlarını daima vefa ile hatırla ey can. Arayan sen ol, bulan sen. Tanıyan sen ol, kucaklayan yine sen. Kula vefası olmayanın Hakk'a vefası olmaz. Ne güzel söylemiş Mevlana Hazretleri. Yani kullara vefası olmayanın Hakk'a, Allah'a vefası olmaz. Hani Efendimizin güzel bir hadis aklıma geldi. Kullara teşekkür edemeyen Allah'a şükredemez. Önce kullara teşekkür etmesini öğreteceğiz. Teşekkür etmenin güzelliğini çocuklarımıza kavratacağız. O çocuk Allah'a, bu kadar nimetleri veren Allah'a şükretmesini de öğrenecek. İşte Mevlana'nın bu güzel öğüdünden sonra kardeşlerim, biz Cenab-ı Rabbul Alemin'in bize emrettiği vefa duygusu içerisinde yaşayabilirsek, Rabbimizin rızasına erebilirsek, inanın kazanan biz oluruz. Tabii anne babalarımıza karşı vefamız değil mi? Dünyaya gelişimize vesile olan, hele hele anneler,
Düşünün, 9 ay 10 gün karınlarında taşıdılar. 2 yıla yakın, çok özür diliyorum, süt verip evladının altını temizleyip hiçbir gün kötü söz söylemeyip hep bağrına bastılar. O açıdan anneye babaya karşı vefa duygusuyla hareket edip dünya hayatında iken onların duasını almak, onların gönüllerini hoş tutmak, eğer ahiret alemine göçmüşler ise bir mümin olarak 5 vakit namazda Rabbena ğfirli ve li valideyye ve lil mu'minina yevme yekumul hisab. Allah'ım beni, anne ve babamı bağışla, bütün müminleri affeyle diye dua edip anne babanın rahmete, Allah'ın cennetine ulaşması için niyazda bulunmak. İşte anne babaya karşı vefa duygusu bu. Eşlerimiz, bakın insan çok nankör. İnnel insane li rabbihi lekenut buyurur ayet-i kerimede Cenab-ı Hak. Andolsun ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Allah'ın bu kadar nimetine karşı, bu kadar ihsanına ve iyiliğine karşı, Allah'a nankörlük yapan insanın insana karşı nankörlük yapması çok garip değil. Ama bütün bunlara rağmen bir mümin nankör olmamalı. Bir mümin nimetlerin karşılığında şükretmesini bilmeli. Hele hele vefa duygusuyla, işte anlattık, Allah'a karşı, Resulüne karşı, anne babaya karşı, eşler de birbirine karşı vefa duygusuyla hareket etmeli. Diyelim ki beyefendinin imkanları vardı, hanımefendinin bir dediğini iki etmiyordu, işleri bozuldu, efendim istenilen noktada değil. Eğer kadın derse ki senden de ne gördük ki, paran yok, pulun yok, herkes gezilere gidiyor, biz gitmiyoruz, herkes sık sık elbise değiştiriyor, biz değiştirmiyoruz, yıllardır aynı arabaya biniyoruz, bizimki de hayat mı derse, bu nankörlüktür. Ama hamdolsun sağlığımız yerinde ya, Allah bize evlatlar verdi ya, huzur içerisinde karnımız doyuyor, Rabbimize kulluk ediyoruz ya, işte bu vefanın zirvesidir. Veya yıllarca eşiyle birlikte hayat mücadelesi vermiş hanımefendi, kardeşimiz dişinden tırnağından adeta artırmış, kocasının en büyük destekçisi olmuş, maddi imkanlara kavuşunca hanımını beğenmeyen, dünkü acı günleri unutup bugün farklı kurvarlara yönelen nankör bir erkeğe ne denir? Vefasız denir. Onun için kardeşlerim, vefa aile hayatında da çok önemli. Yani eşler birbirine karşı Allah'ın emaneti olduğu şuuruyla, hem geçmişini unutmayarak hem geleceklerini en güzel şekilde inşa ederek, vefa duygusuyla birbirine dua ederek, Allah seni bana emanet etti şuuruyla mutlu bir aile yuvası kurarak, o mutluluklarını, o güzelliklerini evlatlarına yansıtarak, aile mutlu olursa toplum mutlu olur, aile huzurlu olursa toplum huzurlu olur, ailede vefa olursa toplumda vefa hakim olur. İşte bu şuurla hareket edenler kazanır değerli kardeşlerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, biliyorsunuz Hatice annemizle ilgili vefası o kadar önemli ki, hiçbir zaman Hatice annemizi unutmadı. Hatice annemizin dostlarını, arkadaşlarını unutmadı. Hatta bir koyun kesildiği zaman Ayşe annemizi özellikle tembih edermiş. Ayşe, bakın ne kadar Efendimiz kibar, nezaket ehli, Hatice'nin dostlarına, yakınlarına et gönderdin mi? Bizzat sorar. Hatta yaşlı bir hanımefendi geliyor bir gün. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kadar ilgi gösteriyor ki, o kadar o hanımefendiyle uzun uzun hal hatırını sorup ilgileniyor ki, Ayşe annemizin dikkatini çekiyor. Ya Resulallah, bu yaşlı kadına bu kadar ilgiyi niye gösterdin ki? Bu kimdir? Ayşe, biliyor musun? Bu Hatice'nin dostudur.
Yani Hazreti Hatice annemiz de demek ki arkadaştılar. Onun dostudur, o günleri hatırladı.

Ayşe annemiz, Hatice'den başka kimse yok mu? Öyle deme ey Ayşe. Bana en büyük desteği veren, benim yanımda duran, Mekkeli müşriklerin her türlü sıkıntısına rağmen beni asla yalnız bırakmayan, her şeyiyle beni destekleyen, bana 6 tane evlat veren Hatice'yi unutur muyum? İşte Allah Resulü bu yönüyle de vefakarlığını ortaya koyuyor. Yine Ebu Talip'le ilgili bir kıssayı anlatmıştım ya, Ebu Talip'in hanımı Fatıma annemizle ilgili de bir şeyi hatırlatmakta fayda görüyorum. Ona o kadar ilgi göstermiş ki Efendimiz, düşünebiliyor musunuz? Hazreti Fatıma, yani Ebu Talib'in amcasının hanımı vefat ettiğinde Allah Resulü önce mezarına giriyor, biraz uzanıyor. Hikmeti nedir? Hikmetini düşünün. Niye oraya uzandı? Acaba oradaki görevli meleklere, bana hizmet eden, bana hürmet eden, benim karnımı doyuran anam yerindeki Fatıma geliyor, sakın ona sıkıntı vermeyin mi dedi? Bilemiyorum. Bilemiyorum. Ama kabre uzandı ve kalktı. Hırkasını da ona kefen yaptı. Özel dua etti. Dediler ki ya Resulallah, gözleriniz yaşardı, ağladınız. Niye bu kadar önem verdiniz? Dedi ki, biliyorsunuz ben anamın yanında çok kalmadım. Beni evlatlarının önünde tuttu. Bir yetimdim ben. Bir öksüzdüm ben. Çocuklarını doyurmadan önce benim karnımı doyururdu. Çocuklarını giydirmeden önce benim üstümü giydirirdi. 17 yıl ekmeğini yedim. Böyle bir kimseye nasıl davranılır? Ve biliyorsunuz o kadar çok sevmiş ki, Hazreti Ali Efendimizin hanımının ismi, Resulullah'ın en küçük kızı Hazreti Fatıma, işte bu Fatıma annemizin ismidir. Onu o kadar çok sevdiği için kızına o ismi vermiş. Biliyorsunuz kızları içerisinde de, evlatları içerisinde de Peygamberimiz Hazreti Muhammed Fatıma'yı o kadar sevmiş ki, o işte vefa duygusunun da bir yansımasıdır. Medine-i Münevvere'den ayrılırken en son kucakladığı, alnını öptüğü Fatıma annemiz olmuştur. Medine-i Münevvere'ye girdiğinde kucaklayıp alnından öptüğü yine Fatıma annemiz olmuştur. Ey kardeşlerim, bizim rehberimiz, bizim peygamberimiz, örneğimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin vefasını gördük mü? O zaman bize iyiliği dokunan, bizim elimizden tutan, bize ilim öğreten, bize yol gösteren kim olursa olsun, üzerimizde hakkı ve hukuku bulunan insanlara karşı vefa duygusu içerisinde olmamız gerekiyor. Bakın, Peygamberimiz Hazreti Muhammed kim kendisine bir iyiliği dokunmuşsa asla unutmamış. Mesela Ebu Süfyan Mekke'nin fethinde, biz sadece şöyle düşünürüz, İşte o Mekke'nin lideriydi, Ebu Süfyan'ın evine sığınan kendini korumuştur. Değil mi? Efendimiz Mekke'nin fethinde böyle bir ilanda bulundu. Şimdi düşünün, biz böyle basit görüyoruz. Aslı öyle değil. Ebu Talip, Resulullah'ın amcası vefat edince Peygamberimiz korumasız kaldı. Müşrikler fırsat bu fırsat dediler. Allah Resulü'nü sıkıştırdılar, öldürmek istiyorlar. Efendimiz sığınacak kapı arıyor. Koştu Ebu Süfyan'ın evine. Ebu Süfyan orada zalimlik yapmadı. Ebu Süfyan orada ahlaki bir erdem gösterdi. Benim evime sığınana, benim evime girene dokunamazsınız dedi. Dediler ki bu atalarımızın dinini değiştiriyor. Bu bizim değerlerimizle oynuyor. Sen de onun düşmanısın, der öldürelim. Hayır dedi. Benim evime girene kimse dokunamaz. İşte hadis alimleri diyor ki, Allah Resulü'nün Mekke'yi fethettiği gün Ebu Süfyan'ın evine giren korunmuştur. Kendi canını korumuştur. Onlara dokunulmayacaktır. İlanının hikmeti budur. Bu vefa

öncüsünün ta kendisidir. Gördük mü? Onun için ey Müslüman, ey kardeşim, sana iyiliği dokunan hiçbir kimseyi unutma. Her şeyden önce sana sayısız nimetler veren, sana imanı bahşeden, sana Kur'an'ı indiren, seni camiyle buluşturan, seni mümin olarak yaratan Allah'ı unutma. Allah ile olan ahdini yenile. Allah'a olan vefa duygunu imanla, namazla, zikirle, şükürle, Kur'an'ı kendine rehber edinerek. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Allah hayatı ve ölümü hanginiz daha güzel kulluk yapacak diye yarattı buyuran Rabbinin emrinden ilham alarak, en güzel kulluğu nasıl yaparım? Huzur içerisinde, huşu içerisinde nasıl namaz kılarım? Haramlardan şiddetle nasıl sakınırım? Elime, belime, dilime, gözüme nasıl hakim olur da Rabbimin sevdiği bir kul kıvamına gelirim? يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman edenler, Allah'a karşı saygılı olun, Allah'tan korkun, ancak Müslüman olarak can verin ayetinden ilham alarak nasıl imanla göçebilirim derdinde olmamız gerekir değerli kardeşlerim. Hayatı vefa ile dokumanın yolu budur. Allah'a karşı vefakar olmak, imanı, ibadet hayatını, ahlaki güzellikleri, Kur'an'ı ve sünneti hayatımıza hakim kılarak, yaratılışımızın farkına vararak, Rabbim kapındayım, sana geldim şuuru içerisinde bir kulluk yaparak, yerine göre Hazreti Ömer olup başımızı iki elimizin arasına alıp kafamızı yastığa koyduğumuzda bugün Allah için ne yaptım? Allah'ı memnun edecek hangi davranışlara girdim? Allah bu kadar nimeti vermişken وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْسُوهَا. Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamazsınız. Ayetinden ilham alarak bu kadar bana nimet veren Allah'a karşı vefa duygum hangi ölçüdedir sorusunu sormamız lazım. Huzur içerisinde yatabiliyorsak, elhamdülillah Kur'an'a uygun bir hayat yaşıyorum, hayatımda haram yok, hayatımda yalan yok, hayatımda yanlış yok diyebiliyorsak ne mutlu bize. Ama Allah korusun, kamu hakkına el uzatıyorsak, yetimin, yoksulun elinden bir şeyler kapmaya çalışıyorsak, birilerinin ayağına çelme takıyorsak, namaz kılsak ne ifade eder ki? Oysa namaz bizi Allah'a yaklaştırmalı. Namaz bizi huzura kavuşturmalı. İşte ikinci nokta, vakit geliyor. Efendimiz'e karşı vefamız. Allah Resulü'nün hayatından o kadar güzel örnekler anlattım ki, hangisini alırsanız bize hayat rehberidir. O bizim örneğimizdir, üsve-i hasenedir. Allah Resulü gibi vefakar olabiliyor muyuz? Yani herkesin düşman gördüğü Ebu Süfyan'a ayrı bir kıymet veriyor. Habeşistan'dan gelenlere ayrı bir kıymet veriyor. Fatıma annemize, yani Ebu Talib'in hanımına, Ümmü Eymen'e, annemden sonra annem diye değer veriyor. Yani kimin bir iyiliği dokunmuşsa Allah Resulü ona ayrı bir özen gösteriyor. Hatice annemizi hiç unutmuyor. Bizim hayatımızda hiç kimsenin iyiliği olmadı mı? Bize güzelliklerle yönelen, dokunan olmadı mı? Onları unutmayalım. Anne babamıza iyilik ve ihsanda bulunalım. Allahu Zülcelal'in emrettiği aile hayatında eşlerimizi bir emanet bilelim. Evlatlarımıza karşı bu ruhu ve bu şuuru verelim. Hayatı güzelleştirelim. Mevlana'nın dediği gibi, arayan sen ol, bulan sen ol, affeden sen ol, dua eden sen ol. Sen güzel ahlaklı ol ki Allah da sana rahmet kapılarını aralasın. Ezan başladı mı? Tamam. Bitiriyorum kıymetli kardeşlerim. Bugün İslam'da vefa ve sadakat duygusunu ayetlerle, hadislerle sizlere anlatmaya çalıştım. Rabbim söylediklerimizi yaşamayı, Rabbimize karşı vefakar olmayı, Efendimiz'i sevip onun yolunda yürümeyi, her türlü haramdan uzaklaşarak gönlümüzü iman ile coşturmayı, ibadetlerimizi ihlasla yerine getirmeyi, anne babalarımıza vefakar davranarak onların duasını alabilmeyi, ahiret alemine gidenlere dua ederek onların kabirlerinin nur olmasına vesile olmayı,
evlatlarımıza İslam ahlakını vererek onları en güzel şekilde yetiştirmeyi, vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, mukaddesatımıza sahip çıkmayı Rabbim hepimize lütfeylesin. Allah imanı aşkla yaşayan, ibadetleri ihlasla yerine getiren, Rabbine kul olma şeref ve izzetini her şeyden üstün gören kamil bir mümin olabilmeyi Rabbim hepimize lütfeylesin. Allahu Zülcelal ülkemize ve İslam beldelerine huzur versin. Her türlü afetten, beladan, musibetten muhafaza eylesin. Birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bu güzel cemaatimizi, ekranlarında bizi izleyen kardeşlerimizi Havz-ı Kevser'de Resulullah'a komşu eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.

Mekke müşriklerinin zulüm ve baskıları sonucunda hicret kararının verildiği vakitlerdi. Rahmet elçisi Hazreti Ebubekir'le birlikte Medine'ye doğru yola çıktı ve bir cuma günü Medine yakınlarında Salim bin Avf oğullarının ikamet ettiği Ranuna Vadisi'ne ulaştı. Orada insanlar namaza toplanın sesleriyle namaza çağırdılar. Bugün Medine'de Cuma Mescidi adıyla anılan mescidin bulunduğu bu mübarek mekanda Hazreti Peygamber ilk cuma namazını kıldırdı. Ardından toplanan kalabalığa yönelerek hamd ve senadan sonra, "Ey insanlar! Ahirete gitmeden önce kendiniz için bir şeyler gönderin. Çok iyi biliyorsunuz ki Allah'a yemin olsun sizden biriniz muhakkak düşüp ölecek ve hayvanlarını çobansız bırakacak. Muhakkak ki sonra Rabbi ona orada bir tercüman ve onu kendisinden ayıran bir perde olmaksızın, Resulüm sana gelip tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? İhsanda bulunmadım mı? Önceden kendin için ne hazırladın?" buyuracak. O da sağına, soluna bakacak ve bir şey göremeyecek. Sonra da önüne bakacak. Orada da yalnız cehennemi görecek. Öyleyse herkes gücü nispetinde yüzünü cehennem ateşinden korusun. Yarım hurma ile dahi olsa bunu yapsın. Bunu da bulamıyorsa güzel bir sözle de olsa kendisini cehennem ateşinden korusun. Zira muhakkak her iyiliğin karşılığı 10 katından 100 katına kadar verilir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun dedi. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, cuma namazı vaktidir.

0: Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Diyanet Radyo.
9: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde, miraca yol veren hız üssüydüm. Bellidir kutsallığım şehir ismimden, her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.

0: Cuma hutbesi.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ila Semud ahahum salihan. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق رسول الله. Muhterem Müslümanlar, Yüce Rabbimiz Hud suresinde şöyle buyurmaktadır: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. O dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka ilahınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve yeryüzünü imar etme sorumluluğunu size veren O'dur. O halde O'ndan bağışlanma dileyin ve samimiyetle tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok yakındır, dualara karşılık verendir. Aziz müminler, Yüce Allah insanı yeryüzünün bir emanetçisi olarak yaratmış ve ona hayatı imar etme sorumluluğu yüklemiştir. Bu sorumluluk, şehirler inşa ederken ahlak ve faziletin korunduğu bir hayat kurabilmektir. İşte medeniyet, maddi eserlerle birlikte manevi değerleri de yaşatan bu anlayışın adıdır. Kıymetli Müslümanlar, Kur'an'ın ve sünnet-i seniyyenin rehberliği üzerine kurulan ve 15 asırlık tecrübeyle yoğrulan İslam medeniyeti, İlmi ibadetle, çalışmayı dürüstlükle, gücü adaletle, zenginliği paylaşmayla buluşturarak yükselmiştir. Tarih boyunca inşa edilen camiler, vakıflar ve kütüphaneler insanımıza hizmet eden, toplumu ayakta tutan bu medeniyet tasavvurunun birer simgesi olmuştur. Değerli müminler, İslam medeniyetinin temel gayesi kalpleri kazanmak, zihinleri ve gönülleri aynı inanç, duygu ve idealde buluşturabilmektir. Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve yakınlara yardım etmeyi emreder. Hayasızlığı, fenalığı ve azgınlığı yasaklar. Ayeti kerimesinde yer alan ilahi ölçüler bu medeniyetin temelidir. Zira İyiliğin unutulduğu ve ahlakın ihmal edildiği bir toplumun kalıcı bir gelecek kurması mümkün değildir. Aziz Müslümanlar, camilerimiz kardeşliğimizi pekiştiren, okullarımız bilgiyle birlikte erdemi öğreten, iş yerlerimizse dürüstlüğün, emeğe saygının ve helal kazancın yaşatıldığı mekanlar olmalıdır. Her birimiz bulunduğumuz yerde iyiliği temsil edebilirsek medeniyetimiz de güç kazanacaktır. Bize düşen ecdadımızdan devraldığımız mirası korumak ve onu daha da zenginleştirerek gelecek nesillere ulaştırmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Nerede olursan ol, Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Kötülüğün peşinden iyi bir şey yap ki onu yok etsin. İnsanlara da güzel ahlaka uygun biçimde davran. Emri gereğince Rabbimize karşı kulluk görevimizi ifa ederken insanlığa faydalı olmayı da hayatımızın gayesi haline getirmektir. Yine bize düşen medeniyetimizden ilham alarak geleceğimizi iman, ilim, hikmet ve güzel ahlakla inşa etmektir. Kıymetli kardeşlerim, bugün İstanbul'un fethinin nişanesi ve ecdadımızın kıymetli emaneti Ayasofya-yı Kebir Camii Şerifi'nin yeniden cemaatiyle buluştuğu gündür. Ayasofya Camii'nden yankılanan ezan-ı Muhammedi, İstanbul'un fethinde olduğu gibi şanlı milletimizin adalet ve merhametinin yeryüzüne ilanıdır. Camilerimiz, aziz milletimizin maziyle köprüler kurduğu ve istikbalini yoğurduğu manevi kalelerimizdir. Toplumun her kesimini, gencini, yaşlısını ve çocuğunu aynı kubbe altında bir aile kılan bu mabetler, birleştirici ruhunu kıyamete kadar sürdürecektir. Camilerimizin minarelerinden okunan ezanlarımızın gök kubbemizde ebediyen yankılanması niyazıyla, hutbemizi Tevbe suresinde yer alan şu ayeti kerimenin mealiyle bitiriyoruz. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve yalnızca Allah'tan korkan ve çekinen kimseler imar edebilirler. İşte onların doğru yolu bulanlardan

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından sesimizin yankılandığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Radyolarının başında bizleri dinlemekte olan sevgili dinleyenlerimiz. Bugün program içerisinde kulaklarınıza ulaştıracağımız konu Kur'an'ın erişilmez üstünlüğü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara tebliğ etmeye başlayınca yakın çevresindeki bazı insanlar onu dinleyip iman ederken müşriklerden oluşan Mekke ileri gelenlerinin büyük kısmı ona şiddetle muhalefet etmiştir. Allah'ın kelamı olarak tebliğ ettiği metinlerin onun değil kendi sözü olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir vahiy göndermediğini, Hazreti Muhammed'in şair, kahin, mecnun veya sihirbaz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim müşriklerin bu iddialarını reddetmiş ve diğer peygamberler gibi son peygambere de bazı mucizelerin verildiğini bildirmiştir. Onun mucizelerinin başında Kur'an-ı Kerim gelir. Kur'an kendisinin mucize olduğunu, böyle bir kelamı Allah'tan başka kimsenin söyleyemeyeceğini belirterek ortaya koymuştur. Onun üç aşamada gerçekleşen bu meydan okumasında önce söylediklerinde samimiyseler, Kur'an'ın bir benzerini getirmeleri, bunu başaramadıkları anlaşılınca ikinci aşamada Kur'an'a benzer 10 sure meydana getirmeleri, aksi halde İslam'ı kabul etmeleri istenmiştir. Üçüncü aşamadaysa Kur'an'ın hiç olmazsa benzer bir suresini icat etmeleri istenmiştir.

0: radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz, bu üç aşamanın da gerçek olamayacağı için Kur'an'ın erişilmez üstünlüğü açıkça ortadadır. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bir diğer konu icaz şekilleri. İlki dil ve üslup. Peygamberler insanlara gönderildikleri kavimlerin diliyle hitap etmişler. Tebliğ ettikleri vahiylerin dili de bu yönde olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk muhatapları Arap olduğu için Kur'an Arapça olarak nazil olmuştur. Bununla beraber onun anlatım ve üslubunda kendine has birçok özelliği de vardır. Söz gelimi, akaid esasları, teşri hükümler, tarihi olaylar ve kıssalar farklı üsluplarla anlatılmış, inkarcılara yönelik tehdit ve uyarılarla müminlere verilen müjdelerde değişiklik arz etmiştir. Kur'an'ın üslubunda beşeri zaafları görmek söz konusu değildir. O, sıradan nesir şeklindeki metinlere benzemediği gibi manzum metinlere de benzemez. Onun üslubunun etkileyiciliği, şiir ve neslin meziyetlerini bir araya toplayan emsalsiz bir nazım oluşturmasından kaynaklıdır. Ünlü Arap edibi Velid bin Mugire'nin Arap şiirini, kasidesini, recezini benden daha iyi bilen yoktur. Muhammed'in söylediği Kur'an bunların hiçbirine benzemiyor şeklindeki itirafı da bunu desteklemekte. Sevgili dostlar, bir diğeri lafız ve mana dengesi. Kur'an metnini teşkil eden kelimeler, maksadı eksik veya fazla olmaksızın ifade edecek şekilde seçilmiştir. Kısa ve özlü anlatımın tercih edildiği yerlerde mana ihmal edilmediği gibi, muhtevanın ayrıntısına girildiği yerlerde de söz israfına gidilmez. Sevgili dostlar, bir diğeri hem akla hem de duygulara hitap edişi. Kur'an'ın dinleyenler üzerinde etki bırakan ve ruhlarına tesir eden bir özelliği vardır. Ancak o aynı zamanda düşündüren bir muhtevaya da sahiptir. Nitekim birçok kişi onun bu özelliği sayesinde İslam'ı seçmiştir. Taha suresini dinlediğinde Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın, Tur suresini dinlediğinde Cübeyr bin Mutim'in hissettikleri şeyler bu türdendir. Sevgili dostlar, icaz şekillerinden bir diğeri ses ve terkibinde ortaya çıkan ahenk. Kur'an'ın ifadelerinde cümle ve ayet sonlarındaki seslendirmelerde ortaya çıkan ve kulağa hoş gelen öyle bir ahengi vardır ki buna diğer metinlerde rastlamak mümkün değildir. Arapça bilmeyen ve Kur'an'ın manasını anlamayan insanlar bile onun okunuşundan büyük haz duyar. Sevgili dostlar, bahsedeceğimiz bir diğer icaz şekli edebi tasvir. Kur'an başta kıyamet, cennet ve cehennem olmak üzere yer, gök, iyi ve kötü insan tipleri gibi tasvirlerinde kişiyi cezbeden kendine özgü bir tasvir üslubuna sahiptir. Onu dinleyen kimse bu tasvirin okunmakta olan bir metin olduğunu unutup canlı bir hadise gibi zihninde algılar. Sevgili dostlar, Kur'an aynı anda farklı seviyedeki insanlara hitap eder. Birçok ayetin ilk bakışta kavranan manaları yanında farklı kültür düzeyindeki insanlarca hissedilen iç anlamları da bulunmaktadır. Farklı anlayışlara imkan veren bir ayeti ilk nesiller kendi durumlarına göre, sonraki nesillerse ulaştıkları ilmi seviyeye göre açıklayabilmektedir. Sevgili dostlar, Kur'an'ın bir diğer icaz şekli gayba ilişkin haberleri. Kur'an'da Hazreti Adem'den itibaren gelmiş peygamberlerle milletlerin kıssaları yer alır. Okuma yazma bilmeyen bir peygamberin vahiy almadan bunlardan haber vermesi mümkün değildir. Bu tür haberlere örnek olarak Bizanslıların İranlılara galip geleceği, Bedir Savaşı'nda düşman ordusunun yenilgiye uğratılacağı, Mekke'nin fethedileceği, insanların kitleler halinde İslamiyet'i seçeceği şeklindeki beyanlar zikredilebilir. Sevgili dostlar, bugün bahsedeceğimiz son konu ilmi icazı. Esas amacı insanları hidayete yönlendirmek olan Kur'an'ın tabiat ilimleri alanına giren konularda verdiği özlü bilgilerde modern bilimle çelişmemesi ayrı bir icaz yönünü oluşturmakta. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda Kur'an'ın tercüme ve tefsiriyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslen.

takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 10 Safer 1448. Rumi takvime göre 11 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 2020. Lozan Antlaşması imzalandı. 1923. Arka sayfa. Günün konusu. Huzura çağıran mekanlar. Ayasofya Camii. Ayasofya, 360 yılında ibadete açılmış bir Hristiyan mabediydi. Geçirdiği yangınlar, depremler sonucu harap olmuş, yeniden inşa edilmesi için Mısır'dan, Batı Anadolu'dan, Suriye'den sütunlar getirilmiş, başka yerlerden de değişik cins ve renklerde mermerler alınmış, 537'de büyük bir törenle tekrar açılmıştır. İstanbul fethedilince şehrin en büyük mabedi olan Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrilmiştir. Fatih Ayasofya'nın tahribini önlemiş, camiyi kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Osmanlı hükümdarları caminin bakımına ve zenginleşmesine itina göstermiş, halk da bunun için vakıflar kurmuştur. Cumhuriyet döneminde Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Aradan geçen 86 yıldan sonra 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla

0: Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmış, böylece 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazıyla Ayasofya Kebir Camii Şerifi adıyla ibadete açılmıştır. Bir ayet. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Taha Suresi 7 ve 8. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi. Kamu Spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu Spotu.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, asil ecdadımıza vefanın bir tezahürü olarak Ayasofya'nın yeniden asli kimliğine kavuşturulması, milletimizin kendi değerlerine ve medeniyetine sahip çıktığının bir göstergesidir. İnanıyorum ki Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasp edilen, mukaddesatına kastedilen ve toprakları yağmalanan İslam toplumlarını yeniden fetih şuuruyla buluşturacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir ifadesini kullandı. Fethin sembolü, bağımsızlığımızın mührü, Fatih Sultan Mehmet'in en kutlu emaneti. Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 6. yıl dönümü bugün. Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde İstanbul bir başka güzel ve özeldi. O tarihten bu zamana her gün yerli yabancı 50 bin kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı şimdiye kadar 50 milyonu aşkın kişi de ziyaret etti. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. Gece boyunca İran, Körfez'deki ABD üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Washington ise İran'ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürdü. Çatışmalar komşu ülkelere de yayılırken Amerikan Başkanı Trump, hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurladı. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da günlerdir beklenen fırtına etkisini gösterdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yola savruldu. Mega kentte peş peşe yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansırken, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi yurdun birçok noktasında da sağanak ve sele neden oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Erzurum 29, Trabzon 28, İzmir 33, Eskişehir 27, Antalya 34, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 36, Kudüs 28, Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 23 ve Saraybosna 13 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.
2: Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Merhabalar aziz dinleyenlerim. Yeni bir Bağımlılıktan Özgürlüğe programıyla birlikteyiz. Bu programda bağımlılıklardan nasıl uzaklaşırız, bağımlılıklarımızı nasıl güçlendiririz ve bizler bağımlılıklarımızla nasıl hayata tutunuruz, özellikle bağımlı bireylerin bağımlılıkla mücadelelerine nasıl destek olabiliriz? Bu konuda elbette aile desteği, elbette yakın çevre desteği özellikle çok önemli. Ancak bir taraftan da ailenin yeterli olmadığı durumlarda profesyonel destek ihtiyacı her zaman önemli. Tabii bu profesyonel destek de bağımlılıkla mücadele eğitimi almış bireyler sayesinde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle internetin bugün davranışsal bağımlılıklar içerisinde gittikçe öne çıkan bir başlık olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve onun bilinçli kullanımı, özellikle teknoloji bağımlılığı oluşturmayacak şekilde kontrollü ve etkin kullanımı son derece önemli. Bizler dijital haklar ve sorumlulukların bu anlamda belirlenmesini önemsiyoruz ve bu bağlamda bir dizi çalışmanın ülkemizde yürütüldüğünü biliyoruz. Son 10 yılda, hatta 10 yılı biraz aşkın bir süreçte gittikçe biz internet bağımlılığı üzerinde düşünmeye devam ediyoruz. Ve bu bağımlılık türünden hem kendimizi hem çocuklarımızı hem gelecek neslin bütün aslında risk alanlarını korumaya ve kurtarmaya bir açıdan çalışıyoruz. Sevgili dinleyenler, dijital haklar ve sorumlulukların belirlenmesi küresel çağın ihtiyacı olarak ortaya çıkan bir sorumluluk alanı ve bilinçli internet kullanımının önemli bir ayağını oluşturuyor. Bu bağlamda ülkemizde etkin roller üstlenen, kamusal görev ve sorumluluklar üstlenen kurum ve kuruluşların olduğunu biliyoruz. Örneğin BTK ve Yeşilay işbirliğinde 2014 yılında gerçekleştirilen bir çalıştaydan

0: Bugün size bahsetmek istiyorum. Bu çalıştay bilinçli internet kullanımı ve teknoloji bağımlılığı adını taşıyordu. Özellikle çocukların ve ergenlerin, anne babaların, yetişkin bireylerin, eğitimcilerin, psikologların, psikolojik danışmanların, psikiyatrların ve hekimlerin, sivil toplum kuruluşları ve ilgili devlet kurumlarından oluşan Dijital Hak ve Sorumluluklar Çalışma Grubu ve buna bağlı bir takım kurum ve kuruluşlarla birlikte organize ettiği ve farklı hedef kitlelere öneriler oluşturmayı öneren bir çalıştaydı bu. Tabii teknoloji bağımlılığı, bilinçlendirme ve farkındalık oluşturma, elbette teknoloji bağımlılığını önleme çalışmaları bu tür toplantılarda müzakereye açılıyor. Ve burada özellikle Yeşilay tarafından yapılan çalışmalar önemli. Dijital okuryazarlık ve dijital hak ve sorumluluklar çalışma grupları Çalıştay'da oluşturuluyor ve burada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından da bu tür çalışmalar destekleniyor. Tabii bilinçli internet kullanımına yönelik farkındalık oluşturulması amaçlanıyor bu tür etkinliklerle. Özellikle teknoloji bağımlılığını önleyici temel çalışma konuları içeren raporlar hazırlanıyor. Sevgili dinleyenlerim, dijital hak ve sorumluluklar ortaya koyduğu pek çok aslında riskin yanında adı üzerinde bir takım hakları ve sorumlulukları bilmeyi gerektiriyor. Ve burada sadece bireylere değil, kurumlara da dijital ortamlardaki hak ve sorumluluklarını bilme konusunda bir farkındalığın oluşturulması gerekiyor. Tabii dijital hak ve sorumluluklar kapsamında ele alınan eski ve yeni kavramların tanımlarının yapılması, dijital hak ve sorumlulukları temel öğelerin sıralanarak yeniden konumlandırılması ve özellikle bu konuda bireylerin bilinçlendirilmesi önemli. Kişilere ve kurumlara göre ayrımının yapılması ve mevcut durumların da analizinin yapılması gerekiyor. Bu tür toplantılarda özellikle bireysel hak ve sorumluluklarda yaşanan sorunlar ve bunların nedenlerinden bahsediliyor. Özellikle bilinçlendirme yönelik öneriler, mevzuat çalışmaları, uygulamalar, devlet politikaları ve buna bağlı çözüm önerileri özellikle de kamu kurum ve kuruluşlarına düşen sorumluluklar burada ifade ediliyor. Tabii her tür toplantıda özellikle bağımlılıkla mücadele ile ilgili bu tür organizasyonlarda toplumun tüm kesimlerinde teknolojinin ve özellikle internet kullanımının giderek artması ile internetin bilinçsiz kullanımı ile ilgili sorunların nasıl çözüme kavuşturulacağı müzakereye açılıyor. Elbette bireylerde teknoloji bağımlılığının ortaya çıkma riski gittikçe artıyor ve bu riskle mücadele etmek için de bu tür toplantıların özellikle bilinçli okuryazarlık kültürünün ve internet kullanımının desteklenmesiyle ilişkili kararlar alınarak sayısal olarak da çoğaltılması ama niteliklerinin de güçlendirilmesi elzem. Bu doğrultuda internetin bilinçli kullanımına yönelik çalışmalara ihtiyaç duyuldu. Bu kapsamda özellikle okullarda bilgilendirici ve önleyici rehberlik çalışmaları yapılabileceği de hepimizin bildiği bir gerçeklik. Evet, internet çağımızın çok önemli bir aracı. Biz onu bir imkan olarak daha çok konuşuyoruz, konuşmak istiyoruz. Ama risklerini de müzakere etmemiz ve tedbirler almamız gerekiyor. İşte bu tür çalıştaylarda özellikle teknolojiyi bağımlı hale getiren günümüz pek çok uygulamayı, günümüzde üretilen pek çok içerikleri bilinçli kullanımı destekleyen bir çerçevenin sunulması hedefleniyor. Bizler de her geçen gün teknoloji kullanımı konusunda bilinçlenmeyi bir hedef olarak kendimize koyalım ve teknoloji kullanan hem kendimiz hem aile bireylerinin teknoloji detoksu yapabilecekleri, yani ondan bir süre uzak kalabilecekleri ve onu kendi kontrollerinde tutma konusunda bir farkındalık oluşturabilecekleri aile toplantıları, organizasyonları yapalım. Burada özellikle çocuklarımıza, gençlerimize, yetişkinler olarak birbirimize bu bilinci aşılamaya, bu konudaki farkındalığımızı birbirimize aktarmaya gayret edelim. Ama uzmanlar tarafından üretilen içeriklere ve verilere de her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuzu unutmayalım. Hepinize sağlık ve esenlik dolu, bağımlılıkların farkında olduğumuz ama bağımlılıklarımızı tercihli, bilinçli bir yol haritası olarak önümüze koyduğumuz bir gelecek diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, güçlü bağımlılıklarla kalın. Hayata, kendinize ve yaşadığınız ülkenin imkanlarına bu konuda daha çok duyarlı olun. Bağımlılıkla mücadele eden kurum ve kuruluşlara lütfen destek olun ve hep birlikte el birliği, iş birliği ve en önemlisi gönül birliği ile bağımlılıktan uzaklaşmaya birlikte gayret edelim diyorum. Bugün de sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak esenlik dolu günler diliyorum. Sevgili dinleyenlerim, Allah'a emanet olun.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

0: Hüsnühal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan.

daha küçükken yaşamış açlığı. Yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Fatma Bayram'ın kaleminden 15 dakika isimli eser. Bir başına geldi dünyaya. Yolu da bir başına yürüyecek çoğumuz gibi. İlk günden ürkmüşler ondan biraz. Rengini sevmemişler. Belki de o sebeple yüz gözetleyerek başladı hayata. Eğer yetenek denirse buna, bir kımıltıyı daha başlamadan hisseder, kimsenin duymadığı, henüz ağızdan çıkmamış sesleri duyardı. Yalnız kaldığındaki sessizliğe nasıl sevinmesin böyle bir çocuk? Her yer çok kalabalık, insanlar çok sesli, yüzler çok konuşkan, bütün sesleri duyan, bütün yüzleri okuyan çocuk ise çok yorgun. Bu bombardımandan kaçmak için etrafındakilerin hürmet edeceği bir yalnızlık bulabilme çabasıyla sarıldı kitaplara. Okumak hürmet edilecek bir eylemdi. Böylelikle kaçışı sorgulanmaz, kolundan tutulup olayların ortasına çekilmez, bırakın okusun denirdi. Üstelik okurken yüzler gözetlenmez, biraz gayret edince sesler de duyulmazdı. Ne bulursa okumaya başladı. Eline iyi bir kitap geçti mi sessizlik falan aramazdı. Zaten o yıllarda böyle bir lüksü de yoktu. Nerede boş köşe bulacaktı ki yalnız kalsın? Üstelik evdeki hava o kadar elektrikliydi ki bu gerilimden kaçmak isteyen çocuk farkına varmadan güçlü bir odaklanma yeteneği geliştirdi. Bir şeye odaklanması gerektiğinde sessizlik, sakinlik, yalnızlık falan aramaz, başını işine gömer, etrafındaki dünyadan çıkardı. Yüzlerden ve seslerden yorulan çocuk içine kapanmak için kitaplara sığındı ya, biz ne kadar kaçsak da kader bizi bırakmaz. Gelir bizi yakalar. Kader onu bu yoldan eğitmek istemişti demek. Bir yandan hayat devam eder, diğer yandan doğamız içimizde bir nehir gibi akar, durdurulamaz. Ona da öyle oldu. Okudukça, öğrendikçe içinden taşan anlatma isteği, onu zar zor kurduğu sığınaktan her defasında tekrar insanların ortasına fırlattı. Çok küçük yaşlarda yüklendiği kurtarıcı rolü, taşkın anlatma isteğiyle birleşince dışarıdan bakan kimilerine fedakarlık, kimilerine öne çıkma çabası gibi görünen bitmez tükenmez bir anlatma macerası başladı. İlkokulda okumayı sökemeyenlere, bitirme sınavına hazırlananlara, yetiştirme yurtlarında kalan dezavantajlı arkadaşlarına derslerini anlattı. Ortaokulda sınıfındaki inançsız kişilere iman savunuculuğu yaptı. Yatılı okulda yurt dışından gelen ve Türkçeleri yetersiz kalan öğrencilere akşamları gönüllü olarak ders anlattı. Mahalledeki ev sohbetlerine katıldı. Önceleri dinleyici olduğu bu sohbetlerde çok geçmeden anlatıcı oldu. Bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam etti. Anlatma becerisini kendisinin olanı paylaşma imkanı olarak gördüğünden bunu yapabildiğine çoğu kez şükretse de madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelemiyor, kendisine verilen bu yeteneğin beraberinde büyük bir imtihan da verildiğini biliyordu. Bu da insanların anlattıkça boşalan dağarcığını tekrar doldurmasına dahi fırsat vermeyecek kadar etrafını kuşatmalarıydı. Bunu öyle sevgi dolu bir ısrarla yaparlar ki insanlar, gelen taleplere evet de dese, hayır da dese sonuç değişmez. Biraz büyüse yazmanın da bir anlatma olduğunu anlayacak elbette. Belki o zamana kadar kendine ait küçük bir odası da olur. Kıymetli dinleyenler,

Acizane okumuş olduğum satırlar, Fatma Bayram'ın kaleme aldığı 15 dakika kitabının İkilem başlıklı yazısından. Her yaştan okuru ve takipçisi bulunan, bilhassa da bayanların severek takip ettiği, kitaplarının ve sohbet programlarının büyük bir ilgiyle karşılandığı Fatma Bayram Hoca Hanım'ın, çoğu 15 dakika gibi kısa bir sürede kaleme alınan kısa kısa deneme yazılarından müteşekkil. Her biri gönüllere ve zihinlere hitap eden derinlikli, tefekkür ve hikmet dolu yazılar. Denemelerden kıssalara, anılardan sorgulamalara, mektuplardan hatırlatmalara, edebi niteliği kuvvetli, dili ve üslubu samimi yazılar. Güzellik, gönderilmemiş mektup, ikilem, limon otu, olanda hayır vardır, çeyiz, fırsat, huzur ve samimiyet gibi başlıklarının dahi içtenliğini ele veren kıymetli yazılar. Böylece programımıza son verirken Fatma Bayram'ın kaleme aldığı 15 dakika isimli bu kıymetli eseri bütün okurlarımıza ve siz dinleyicilerimize takdim eder, herkese bereketli ve keyifli okumalar dilerim. Kitaplarımızla, kıymetli eserlerimizle ve dergilerimizle yapacağımız nice yolculuklarda birlikte olabilmek temenni ve dualarıyla. Hoşça bakın zatınıza.

0: hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Halk içinde seçkin bir yeri olan beylerin davranışları da, sözleri de seçkin olmak zorundadır. Kazandığın mutluluk geldiği gibi gidebilir. En iyisi mi? Sen iyilik et, kötülük yapma. Beylik bir gün sana yüz çevirir ve elinden gidebilir. Ama yaptığın iyilik hiçbir zaman yüz çevirmez. Halkın yükünü omuzla. Zaman geçer gider. Bundan sana kazanç olarak yalnız yaptığın iyilik kalır.

Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Ayasofya'yı Kebir Camii Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra tekrar ibadete açılmasının 6. yıl dönümü vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Fethin Nişanesi, Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programı düzenlendi. Programa katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş, asil ecdadımıza vefanın bir tezahürü olarak Ayasofya'nın yeniden asli kimliğine kavuşturulması, milletimizin kendi değerlerine ve medeniyetine sahip çıktığının bir göstergesidir. İnanıyorum ki Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasp edilen, mukaddesatına kastedilen ve toprakları yağmalanan İslam toplumlarını yeniden fetih şuuruyla buluşturacaktır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir ifadesini kullandı. Fethin sembolü, bağımsızlığımızın mührü, Fatih Sultan Mehmet'in en kutlu emaneti, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 6. yıl dönümü bugün. Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde İstanbul bir başka güzel ve özeldi. O tarihten bu zamana her gün yerli yabancı 50 bin kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı şimdiye kadar 50 milyonu aşkın kişi de ziyaret etti. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. Gece boyunca İran, Körfez'deki ABD üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Washington ise İran'ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürdü. Çatışmalar komşu ülkelere de yayılırken Amerikan Başkanı Trump, hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurladı. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da günlerdir beklenen fırtına etkisini gösterdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yola savruldu. Mega kentte peş peşe yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansırken, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi yurdun birçok noktasında da sağanak ve sele neden oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Erzurum 29, Trabzon 28, İzmir 33, Eskişehir 27, Antalya 34, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 36, Kudüs 28, Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 23 ve Saraybosna 13 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz. Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyenlerim, Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hepimizi razı olduğu kullarından eylesin. Bizi razı olduğu istikamette istihdam eylesin. Nefsimize uymaktan muhafaza eylesin. Şeytanın peşinde koşmaktan korusun bizi. Allah Celle Celaluhu hepimizi sevdiği ve beğendiği kulların arasına dahil eylesin. Nisa suresine devam ediyoruz. Düzenli takip eden arkadaşlarımız, dinleyenlerimiz, dostlarımız biliyorlardır. Böyle bakıyoruz sayfaya, daha çok dikkatimizi çeken ayet-i kerimeleri arz etmeye çalışıyoruz. Bugün Nisa suresi 123. ayeti eğer bitirebilirsek devamındaki 124. ayeti kerimeyi arz etmeye çalışacağım inşallah. Cenab-ı Hak'tan niyazımız ayet-i kerimeleri doğru anlamayı ve hayatımıza güzel yansıtabilmeyi, hayatımızda güzel yaşayabilmeyi hepimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Nisa suresi 123. ayet-i kerimede, Estağfirullah, Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab men ya'mel su'en yücze bih ve la yecid lehu min dunillahi veliyen ve la nasira. Çok dikkat çekici ayet-i kerimelerden bir tanesidir. Leyse bi emaniyikum ve la emaniyi ehlil kitab. Diyor ki, ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Şimdi herkes adeta cenneti parsellemiş gibi. Yani Yüce Allah hani diyor ki, şunlar cennete gidecektir. Kur'an'ın çerçevesinin dışında, sünnetin çerçevesinin dışında kendisine göre bir şey yapıyor, tasnif yapıyor. Kendisine göre bir sınır çiziyor. Yani kendisi gibi olan, kendisi gibi düşünen, kendisinin bulunduğu yerde bulunan, o çevre filan gibi böyle bir şey yapıyor. Tasnif yapıyor. Dilediğini adeta cennete kabul ediyor, dilediğini kabul etmiyor gibi böyle. Kendi anlayışını, kendi grubunu, camiasını, kendi efendim taraftarını filan hep onları böyle cennete kabul ediyor sanki. Şimdi bu tür anlayışları reddeden bir ayet-i kerimedir bu. Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesiyle birlikte okuyacağız. Onu da arz edeceğim şimdi size. Burada Cenab-ı Hak Teala Hazretleri hem Müslümanların hem de ehli kitabın, yani Yahudi ve Hristiyanların kuruntularının gerçek olmadığını, böyle kuruntularla kurtuluşa ermenin mümkün olmadığını ifade buyuruyor. Kuruntu bir işe yaramaz. Özellikle ehli kitapta da var bu. Bakın şimdi o ayet-i kerimeyi size okuyayım. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesinde وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا ev nasara. Onlar, bu ehli kitap, ehli kitap deyince Yahudi ve Hristiyanlar kastedilir Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Ehli kitap şöyle diyorlar. Cennete ya Yahudi olan ya da Hristiyan olanlar girecektir. Kendilerince. Onlar bizi almıyorlar. Kapatmışlar onları da cenneti. Yahudiler ve Hristiyanlardan başkası cennete giremeyecektir. Sadece ve sadece Yahudiler ve Hristiyanlar cennete girecektir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki tilke emaniyuhum, bu onların kuruntusudur. Kuruntu, kuruntu asılsız bilgiler demektir. Zihnin uydurduğu kitap ve sünnette bir karşılığı olmayan asılsız bilgiler demektir. Kişinin kendiliğinden uydurduğu ve kendisini de inandırdığı şeyler demektir. Şimdi diyorlar ki cennete Yahudi ve Hristiyan olandan başkası giremeyecek. Cenab-ı Hak da tilke emaniyuhum, bu onların kuruntularıdır. Kul hatu burhanekum in kuntum sadikin. Söyle onlara, eğer doğru iseniz bu sözünüzle, gerçekten cennete Yahudi ve Hristiyan olandan başkası giremeyecekse, hadi getirin delilinizi. Burhanınızı getirin, delilinizi getirin bu konudaki. Ne bu konuda sizin deliliniz? Cenab-ı Hak devamında buyuruyor ki, bela
Men esleme veçehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbih ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Yo. Bilakis kim güzel niyet ve davranış sahibi olarak kendisini Allah'a teslim ederse, kim muhsin olarak kendisini Allah'a teslim ederse, kayıtsız şartsız Allah'ın emir ve yasaklarına uyarsa, Yahudi ve Hristiyanlar açısından özellikle kendilerinden sonra, kendi peygamber olarak kabul ettiklerinden sonra gelen peygamber olan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ı onun vasıtasıyla Allah'ın gönderdiklerine teslim olursa, kim teslim olursa, felehu ecruhu inde rabbi, bunun mükafatı Rabbinin katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzenun, böyle kimselere korku yoktur. Böyle kimseler üzülmeyeceklerdir de. Yani bu kuruntularla olmaz. Emani kavramına kıymetli kardeşlerim, ilgisini çeken arkadaşlarımız açısından bakabilirlerse iyi olur. Kur'an-ı Kerim'de başka yerde de geçiyor. Bakın size başka bir tanesini daha okuyayım. Bu hadis suresinde mesela iman müminlerin ve münafıkların halini anlattığı yerlerden bir tanesinde çok çarpıcı, yine bu emani kuruntu kavramının geçtiği bir yer var. Orayı da sizinle paylaşmak istiyorum. Buyuruyor ki hadis suresi 12'den itibaren lütfen okuyun. Yevme teral müminine vel müminat yes'a nuruhum beyne eydihim ve bi eymanihim. Olduğu gibi buradan mealini, önümdeki Kur'an yolu mealinden arz edeyim. O gün mümin erkeklerin ve mümin kadınların ışıklarının, nurlarının önlerini ve çevrelerini aydınlattığını göreceksin diyor. Kıyamet günü, ahiret aleminden bahsediyor. Bugün size müjde var. Altından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaksınız denilecek bu mümin erkek ve kadınlara. Rabbim bizi onlardan eylesin. İşte en büyük murada ermek budur. Sonra o gün münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bakın şimdi, münafık erkekler ve münafık kadınlar iman edenlere şöyle diyecekler. Bizi bekleyin de yetişip nurunuzdan biz de istifade edelim. Kendileri karanlıklar içerisindeler. Müminlerin yüzlerinden saçan nurun, ışığın etrafı aydınlattığını görünce, durun ne olursunuz, durun birazcık bekleyin. Unzuruna naktebis min nurikum, bekleyin bizi, nurunuzdan birazcık iktibas edelim, biz de istifade edelim diyecekler. Sonra diyor ki, geriye dönün de başka bir nur arayın denilecek kendilerine. Yani siz nuru kazanacağınız fırsatı teptiniz, kaçırdınız. O nurun kazanılacağı yer imtihan alemi olan dünyaydı. İmtihan yeri olan dünyaydı. Orada yanlış sınav verdiniz, yanlış işler yaptınız. Bak şimdi onu da söyleyecek. Kaybettiniz nurdan istifade etme imkanını. Aralarına kapısı da olan bir duvar çekilecek. Duvarın iç tarafında rahmet, kendilerine bakan dış tarafında ise azap olacaktır diyor Cenab-ı Hak. Asıl okuyacağım yer henüz gelmedi. Münafıklar müminlere diyecekler ki, elem neküm me'aküm, ya biz de sizinle beraber değil miydik? Bazen aynı yollarda yürüyor, bazen aynı meclislerde toplanıyor, aynı ortamlarda bir araya geliyor. Efendim bazen aynı camide efendim buluşuyorduk, biz de sizinle beraberdik. Niye şimdi siz nur içerisindesiniz de biz karanlıklarda kaldık? Neden böyle oldu? Asıl arz etmek istediğim yer burasıydı. Burada bunların, müminlerin münafıklara Cenab-ı Hakk'ın elbette izniyle verdiği bir cevap var. Diyecekler ki müminler münafıklara, bela velakinnekum, bela evet siz de bizimle beraber gözüküyordunuz. Velakinnekum fetentum enfusekum ve terab

0: قصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. İşte kuruntu kelimesi burada da geldi. Evet, öyleydi. Beraberdik zaman zaman sizinle ama siz başınızı kendiniz belaya soktunuz. Fetentum enfuseküm, kendinizi sıkıntıya siz soktunuz. Fırsat kolladınız ve terabbestum, beklediniz. Böyle etrafı gözetleyip durdunuz. Verteptum, hep şüphe ettiniz. Ne olur ne olmaz diye bizim aramıza geldiniz. Ama gözünüz de başka taraftaydı. Ya onlar olursa? Ya nimetler onların olursa? Onları da ihmal etmeyelim. Onlarla gizli gizli bir araya gelince bizim arkamızdan atıp tuttunuz. Bizimle bir araya gelince onların arkasından atıp tuttunuz. Gizli gizli kendiniz gibi olanlarla buluşunca biz aslında sizinle beraberiz, onlarla alay ediyoruz dediniz. Kur'an-ı Kerim'de bu o kadar net ifadelerle anlatıyor ki Allah nifaktan muhafaza eylesin, kalbimizi muhafaza eylesin, Cenab-ı Hak korusun hepimizi, kıymetli kardeşlerim. Şimdi siz kendinizi belaya soktunuz, fırsat kolladınız, efendim gözetleyip durdunuz. Gözetleyip ne oldu? Sonra ve garrat gümül emani, kuruntularını sizi oyaladı. Kurunturların peşinden gittiniz. Şimdi Bakara suresi 111. ayet-i kerimede Yahudi ve Hristiyanların cennete Yahudi ya da Hristiyan olandan başkası giremeyeceklerine Cenab-ı Hak kuruntu diyor. Nisa suresinin 123. ayet-i kerimesinde cennet ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntularıyla olacak iştir. Cennete gitmek diyor. Hadid suresinin 14. ayet-i kerimesinde de dünyada biz sizinle beraber değil miydik? Niye biz karanlıklar içerisinde kaldık, siz aydınlıktasınız diye soran münafıklara öyleydi ama siz kendi kendinizi belaya, sıkıntıya soktunuz. Hep gözetleyip durdunuz, şüphe ettiniz ve kuruntularınız sizi oyaladı diyor. Bak yine kuruntular. Bir takım vahye dayanmayan, Kur'an'a ve sünnete dayanmayan kişinin, biraz önce arz ettim, kendi kendisine uydurduğu ve kendisini inandırdığı, çevrenin uydurduğu ya da yine insanın inandığı, efendim böyle vahiy dışında, Kur'an dışındaki anlayışlar dipsiz kuyu gibidir. Karanlık kuyudur. İnsanın nereye götüreceğini kestirmek çok zordur. Hatta şöyle, yani zordur diyor ki, iyi bir yere götürmeyeceği kesindir. Bakın, zaman zaman müminlerle aynı safa gelip giren, zaman zaman aynı ortamlarda buluşan ama kalbindeki şüpheden bir türlü kurtulamayan, bir türlü safını net olarak belirleyemeyen, o tarafı da bu tarafı da memnun etmek için koşturup duran, kuruntuların esiri olan kimselerin düştüğü akıbeti ne kadar enim, ne kadar acı olarak anlatıyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Kurunturlara, kurunturların esiri olmamak lazım. Kurunturların esiri olmamak lazım kıymetli dinleyenlerim. Şimdi tekrar geldik Nisa suresinin 123. ayet-i kerimesi. Ayet numaralarını kaydetmek isteyen olabilir belki. Nisa 123, Bakara 111 ve Hadid suresi 114'te geçen kuruntu kelimesi, kuruntu kavramı üzerinde anlama çabası içerisinde olduk. Siz onlara daha geniş bir şekilde bakarsınız Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak leyse bi emaniyikum ve la emani ehlil kitab, ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Peki ne olacak? Nasıl Rabbimizin razı olduğu bir kul olup onun cennetiyle, cemaliyle müşerref olacağız? Men ya'mel su'en yujza bih ve la yecid min dunillahi veliyen ve la nasira. Çok net. Kim kötülük yaparsa onun cezasını görecek. Kendisi için Allah'tan başka bir dost, yardımcı asla olmayacak. Filanın elinden tutarım, filan beni kurtarır. Yok. Allah Celle Celaluhu. Allah'tan başka bir güç, Allah'tan başka bir dost, Allah'tan başka bir yardımcı olmayacak. Allah'ın izin vermediği hiçbir yaprak kımıldamayacak, tabir caizse. hiç kimsenin belirlenmiş, tespit edilmiş, kesinleşmiş başkasını kurtarma hakkı yoktur. Hiç kimsenin netleşmiş, Allah'ın izin ve iradesinin dışında belirlenmiş, kesinleşmiş başkasını kurtarma hakkı yoktur. Şefaat vardır, Allah'ın izin vermesine bağlıdır. Allah Celle Celaluhu dilediklerine şefaat izni, dilediği kimselerin dilediği kimselere şefaat izni vermesine kadirdir. Vereceğini ifade etmektedir. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'izni. Ancak Allah'ın izniyle şefaat edebilecektir eden kimse. Onun için insan Allah'tan bağımsız bir arayışa, haşa, Allah'ın efendim kudretinin dışında bir kudrete sığınma yanlışına düşmemelidir. Ve men ya'mel, işte geldi 124. ayet-i kerime. Ve men ya'mel minas salihati min zekerin ev unfa ve huve mümin. Her kim iman etmiş olarak, kadın ya da erkek, erkek ya da kadın, iman etmiş olarak her kim salih amel işlerse, bak geçen hafta da bu konu üzerinde epeyce durmaya çalışmış idik. İman etmeden salih amelin bir karşılığı, bir kıymeti yoktur. İman etmiş olarak her kim salih ameller işlerse, güzel işler yaparsa fe ulaike yedhulunel cennete ve la yuzlemune nakira. Bu kimseler de cennete girecekler, zerre kadar bile bir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Her kim iman etmiş olarak iyi işler yaparsa, erkek ya da kadın, cinsiyetin efendim Allah'ın katında iyi insan olmakta bir avantajı yoktur. Allah'ın katında iyi insan ya da kötü insan olmak konusunda bir avantaj ya da dezavantajı yoktur. Erkek olduğu için daha kıymetli, kadın olduğu için daha kıymetsiz, kadın olduğu için daha kıymetli, erkek olduğu için daha kıymetsiz değildir asla. Bak Cenab-ı Hak çok net olarak söylüyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٍ. İman etmiş olarak erkek ya da kadın, her kim salih işler yaparsa, faydalı işler yaparsa, yararlı işler yaparsa, Allah'ın rızasına uygun davranırsa, فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. İşte onlar cennete girecekler ve zerre miktarı bir haksızlığa da uğratılmayacaklardır buyuruyor. Cenab-ı Hak her birimize cinsiyetimiz ne olursa olsun, halimiz, pozisyonumuz ne olursa olsun, iman etmiş olarak salih ameller işleyebilmeyi kuruntularla değil, vahiyle, Kur'an ve sünnetle davranabilmeyi, yaşayabilmeyi nasip eylesin duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum.
1: Burhan işleyenle vahiden hayata.

0: biz de sizi dinliyoruz. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 10 Safer 1448. Rumi takvime göre 11 Temmuz 1442. Tarihte bugün Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 2020. Lozan Antlaşması imzalandı. 1923. Arka sayfa. Günün konusu. Huzura çağıran mekanlar. Ayasofya Camii. Ayasofya, 360 yılında ibadete açılmış bir Hristiyan mabediydi. Geçirdiği yangınlar, depremler sonucu harap olmuş, yeniden inşa edilmesi için Mısır'dan, Batı Anadolu'dan, Suriye'den sütunlar getirilmiş, başka yerlerden de değişik cins ve renklerde mermerler alınmış, 537'de büyük bir törenle tekrar açılmıştır. İstanbul fethedilince şehrin en büyük mabedi olan Ayasofya, fetih sembolü olarak camiye çevrilmiştir. Fatih Ayasofya'nın tahribini önlemiş, camiyi kendi hayratı olarak vakfetmiştir. Osmanlı hükümdarları caminin bakımına ve zenginleşmesine itina göstermiş, halk da bunun için vakıflar kurmuştur. Cumhuriyet döneminde Ayasofya, 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Aradan geçen 86 yıldan sonra 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmış, böylece 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi adıyla ibadete açılmıştır. Bir ayet. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Taha Suresi 7 ve 8. ayetler. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar,

Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın.

Hayat bu. Bazen güneşli, bazen yağmurlu, bazen sükunet, bazen vaveyla. Hayat bu. Birden başlar bazen ve başladığı gibi bitiverir ansızın. Bitiverir ansızın. Biz bu hayatın soluğu, sade ve sakin sesiyiz. Siz bizi dinlerken biz de sessizce sizi dinlemekteyiz. Diyanet Radyo.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadeleri yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da İletişim Başkanlığınca düzenlenen Fethin Nişanesi Medeniyetin Kalbi Çağları Aşan Mabet Ayasofya programına katıldı. Asil ecdadımıza vefanın bir tezahürü olarak Ayasofya'nın yeniden asli kimliğine kavuşturulması milletimizin kendi değerlerine ve medeniyetine sahip çıktığının bir göstergesidir diyen Başkan Arpaguş, inanıyorum ki Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi son iki asırdır hakları gasp edilen, mukaddes hatına kastedilen ve toprakları yağmalanan İslam toplumlarını yeniden fetih şuuruyla buluşturacaktır ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa programda yaptığı konuşmada Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir dedi. Fethin sembolü, bağımsızlığımızın mührü, Fatih Sultan Mehmet'in en kutlu emaneti, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 6. yıl dönümü bugün. Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde İstanbul bir başka güzel ve özeldi. O tarihten bu zamana her gün yerli yabancı 50 bin kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı şimdiye kadar 50 milyonu aşkın kişi de ziyaret etti. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. Gece boyunca İran, Körfez'deki ABD üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Washington ise İran'ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürdü. Çatışmalar komşu ülkelere de yayılırken Amerikan Başkanı Trump hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurladı. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da günlerdir beklenen fırtına etkisini gösterdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yola savruldu. Megakentte peş peşe yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansırken, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi yurdun birçok noktasında da sağanak ve sele neden oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Erzurum 29, Trabzon 28, İzmir 33, Eskişehir 27, Antalya 34, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 36, Kudüs 28, Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 23 ve Saraybosna 13 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bayburt'a doğru, Bayburt Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, Çoruh Irmağı'nın yukarı havzasında ve bu ırmağın kenarında yer alan Bayburt iline hakim, şehrin kuzeyindeki kayalık bir tepe üzerine inşa edilmiş harikulade bir yapıdır Bayburt Kalesi. Çoruh Nehri'nin etrafını bir yarımada halinde dolaştığı sarp bir tepede ilk defa ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen bu harikulade kalenin Bizans İmparatoru 1. Justinianus devrinde tahkim edildiğini tahmin ediyoruz. Efendim, Türklerin Anadolu'da ilk fethettikleri ve yerleştikleri sahalardan biri olan Bayburt ve civarı 1054 ve 1055 yıllarında Büyük Selçukluların, Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Saltukluların eline geçmiş. Bir ara Danişmendlilerin elinde kalmış ama bu devrelerde de onların kalenin en geniş ve esaslı bir şekilde Selçuklular tarafından tamir edildiği kitabelerinden anlaşılan bir bilgi olarak karşımızda duruyor. Buna göre Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki olan Tuğrul Şah, özellikle Trabzon İmparatorluğundan gelecek saldırılara karşı müstahkem bir mevki olan bu kaleyi adeta yeniden inşa ettirmiş. Bir müddet de Akkoyunluların elinde kalan kale 1514 yılında Osmanlılara intikal ettikten sonra Kanuni Sultan Süleyman Han ve 3. Murat dönemlerinde büyük onarımlar görmüş. Müdafaa hendeği bulunmadığından iki kat surla çevrili olan kale, 5 veya 6 cepheli olup çevresi 2 kilometreden uzun ve yüksekliği 30 metre kadar olan surlarla kuşatılmış. İç ve dış surlar arasındaki mesafe yaklaşık 200 metre. İstinat duvarlarıyla takviye edilmiş bu surların köşeleriyle muhtelif yerlerinde yarım daire, dikdörtgen, dörtgen, üçgen ve farklı boyutlarda burçlar yer almakta. Dış surlar kaleye heybetli bir manzara veren yalçın kayalar üzerine yapılmış. 1647 yılında Bayburt'u ziyaret eden Evliya Çelebi Hazretleri kale içinde 300 evlik bir mahalle ile Ebu'l-Feth Camii'nin bulunduğunu yazıyor. Yine onun bildirdiğine göre kalenin doğu ve batıda iki büyük kapısı yer almakta. 3 kat demirden yapılmış doğudakine demir kapı, diğerine ise nöbethane kapısı ismi verilmiş. Asırlar boyunca Trabzon-İran transit yolu üzerindeki önemli bir konaklama yeri olan Bayburt'la bu yolun muhafazası için önemli bir müstahkem mevki olan kalede 1520 yılına ait bir kayıtta 397 muhafız ve külliyetli miktarda top, tüfek ve savaş malzemesi bulunduğu belirtiliyor. Sevgili dostlar, zaman zaman işgal ve tahribata uğramış bu kale. Ve buradaki mahalle son olarak 1828 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ruslar tarafından büyük çapta tahrip edilmiş. Daha sonra 1980'li yıllara kadar kendi haline terk edilmiş. Bu tarihten sonra tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bazı kısımları tamir edilmişse de mahallesi ve cami-i şerifi ihya edilmemiş. Kitabelerden anlaşıldığına göre kale Tuğrul Şah'ın saray hizmetkarlarından Sipeh Sağlar Üstadüddar lakaplı Mimar Ziyaüddin Lülü eliyle tamir edilmiş ve bazı burçlar inşasıyla da takviye edilmiş. Surların şehre bakan yüzünde Tuğrul Şah'ın hanımı Hatice Sultan'ın inşa ettirdiği burcun nesihle yazılmış tek satırlık kitabesi 1936 yılına kadar mevcutken günümüzde maalesef ortada yok. Bayburt Kalesi Dede Korkut hikayelerinden Kam Büre Beyoğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder adını taşıyan hikayede Beyrek'in, bir başka söyleyişle Beybörek veya Bamsı Böyrek'in fethedip ün kazanmak üzere yola çıktığı kaledir. Fakat Beyrek kaleye varmadan esir edildikten sonra bu kalenin zindanına kapatılmış. Söylediği türküyü duyan kralın kızı kendisine aşık olmuş ve onun zindandan kurtarılmasını sağlamış. Etrafına yeterli kuvvet toplayıp bir gece baskın yapan Bamsı Beyrek, keçilerin boynuzlarına dikilmiş mumlarla kaleyi muhasara edince kral korkup kaleyi teslim etmiş ve Bamsı Beyrek kralın kızıyla evlenmiş. Çeşitli varyantlarıyla günümüze de Bayburt ve civarında yaşayan bu halk hikayesi kalenin halk muhayyilesindeki yerini göstermesi bakımından hakikaten önemli. Bu vesileyle Dede Korkut'u, Bamsı Beyre'yi biz de ziyadesiyle yad etmiş olduk diye düşünüyoruz efendim. Kıymetli dostlar, bugün de sizleri Bayburt Kalesi'nden selamlamıştık. Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

kafama takılanlar. Din ve inançla ilgili konularda sorulmuş soruların ve cevapların yer aldığı Profesör Doktor Cafer Karadaş'ın Kafama Takılanlar eserini sizlerle buluşturuyoruz. Sedat Özdemir ve Ahmet İshak Mete'nin seslendirdiği Kafama Takılanlar hafta içi her gün saat 23'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Cenab-ı Hak seni bir avuç toprakken nasıl insan yarattı? Bütün toprakları ve cansız sandığın şeyleri de böyle bilmek ve böyle tanımak gerek. Hakikat aleminin canlıları bu alemde an olur, Hazreti Musa'nın asası gibi ejderha oluverir. Dağlar Hazreti Davud'un sesine ses verir, ilahiler okur. Demir onun avucunda mum gibi yumuşar. An olur, rüzgar Hazreti Süleyman'a hamal olur, onu taşır. Nemrud'un ateşi Hazreti İbrahim'e gül bahçesi olur. Ay Hazreti Muhammed'in bir işaretini görür, ikiye ayrılır. Peygamberimizin ayrılığından ötürü hannane direği akıl fikir sahibi olur. Duyan ve düşünen bir varlık gibi inler, feryat eder. O halde bu dünyada her şey canlıdır. Senin cansız sandığın şeyler de canlıdır. Sana Allah'ı tesbih etmeyi hatırlatıyor, Sübhanallah dedirtiyorsa, işte bu hatırlatış, onun söze gelmesi tesbihi sayılır.

ay gibi bir oğlun veya kızın doğarsa onu kendi evinde eğit. Başkalarına bırakma. İster oğul, ister kız olsun, bilgi ve eğitim ver. Bu bilgi ve eğitim onlara her iki dünyada da gerekli olur.

0: Reklam. Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası... Dünya
1: Katılım var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam.
3: Ruha safa, ruha safa, sadra şifa, akla ziya.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes?

Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşünde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz, namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Haberler az sonra.
1: Reklam.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
3: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
1: Reklam.
5: Keçi tane serinliğinde, seher vaktinin az evvelinde, Temmuz yıldızının nefesiyle sesimiz yayıldı yeryüzüne.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadeleri yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da İletişim Başkanlığınca düzenlenen Fethin Nişanesi Medeniyetin Kalbi Çağları Aşan Mabet Ayasofya programına katıldı. Asil ecdadımıza vefanın bir tezahürü olarak Ayasofya'nın yeniden asli kimliğine kavuşturulması, milletimizin kendi değerlerine ve medeniyetine sahip çıktığının bir göstergesidir diyen Başkan Arpaguş, inanıyorum ki Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasp edilen, mukaddesatına kastedilen ve toprakları yağmalanan İslam toplumlarını yeniden fetih şuuruyla buluşturacaktır ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa programda yaptığı konuşmada Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir dedi. Fethin sembolü, bağımsızlığımızın mührü, Fatih Sultan Mehmet'in en kutlu emaneti, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 6. yıl dönümü bugün. Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde İstanbul bir başka güzel ve özeldi. O tarihten bu zamana her gün yerli yabancı 50 bin kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı şimdiye kadar 50 milyonu aşkın kişi de ziyaret etti. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. Gece boyunca İran, Körfez'deki ABD üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Washington ise İran'ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürdü. Çatışmalar komşu ülkelere de yayılırken Amerikan Başkanı Trump hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurladı. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da günlerdir beklenen fırtına etkisini gösterdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yola savruldu. Mega kentte peş peşe yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansırken, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi yurdun birçok noktasında da sağanak ve sele neden oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Erzurum 29, Trabzon 28, İzmir 33, Eskişehir 27, Antalya 34, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 36, Kudüs 28, Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 23 ve Saraybosna 13 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.
1: Hanımlar, beyler, kıymetli gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Sizlerin sorularıyla çıktık yola ve yol almaya devam ediyoruz. Sorulan sorulara verilen cevaplar belki de sorandan çok duyana tesir etti. Kim bilir, siz de sorularınızı zihninizde saklamak yerine bize gönderin. Nasıl bir hayra vesile olacaksınız bilinmez. Sorularınızı bilgi@diyanetradyo.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Sizin temsilciniz ben Selman Tuna. Sizin adınıza sorularınızı sormak için hazırım. Sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk aziz dostum.
1: Müzikle aranız nasıl? Müzik dinler misiniz hocam?
2: Şüphesiz dinlerim. Tasavvuf musikisi dinlerim.
1: Size iyi gelen, sizi dinlenen.
2: Tabii. Yani daha çok enstrümantal dinlerim.
1: Ha, evet.
2: Çocukluğumda, gençliğimde korolarda görev aldım. Mesela tasavvuf korosunda görev aldım.
1: Öyle mi?
2: Biz ilahiyatta da ikinci sınıfta din musikisi dersi. Bizde mesela cami musikisi, tekke musikisi diye onun enstrümanları, usulleri, makamları, basit makamlar, bileşik makamlar, usul, sofyan, düyek, velveleli düyek, mesela hatırımda kalan,
1: eyvallah,
2: bunlar kavramlar. Hakikaten sanatın önemli bir bölümü de, estetiğin de önemli bölümü musiki. Bu bizde de, bizim kültürümüzde de önemli bir yer tutuyor.
1: Kesinlikle öyle.
2: Mesela Yunusların, Mevlana'ların, Hacı Bektaşilerin, aşıkların sözlerinde çok hikmetler var.
1: Ama bugün sokağa çıkıp belki bir anket yapsak, bildiğiniz müzik sınıflarını sayın bize. Belki tasavvuf musiki ise bir kategori olarak sayılmayacak
2: yani,
1: birileri için.
2: Doğru.
1: Ama zaten tasavvuf musikisi deyince onların sözleri zaten çok mühim şairlere ait. Düşünülmüş güfteler. Ama bugün dinlediğimiz müzik düşünülmemiş sözler. Keşke sadece düşünülmemiş söz olsa. İfsat için düşünülmüş sözler. Yan yana gelince anlamlı değil gibi ama müzikle birleşince insana aslında bilinçaltında hiç de iyi şeyler vermeyen, bu arabesk içinde, pop içinde, rock içinde vesaire. Belki rap dediğimiz o hareketli sözleri uyandırıyorsa sizi ne ala, ama başka bir şey fısıldıyorsa buna nereden geliyoruz? Sorumuz da bununla ilgili. Herkesin bildiği klasik bir sanat müziği eseri vardı. İşte ABC sanatçısı mühim değil. Seninle cehennem ödüldür bana. Sensiz cennet bile sürgün sayılır. Aşık çok aşık, bunu anladık. Ama cenneti cehennemi mukayese etmiş. Arabesk eserlerini tek tek saymak mümkün değil. Kadere nispet edilen, Allah'a isyan içeren nice şarkı sözü var. Biz de bunların kurbanı mıyız? Bir zararı ortaya çıkaran ya da zulme rıza gösteren, göstermek de zulümdür diye bakarsak, dinleyerek bu zulme ortak mıyız? Nasıl yorumlamak lazım hocam?
2: Güzel, teşekkür ediyorum. Ben bu şeyin güftesini yazan, bu şarkının güftesini yazan kişi acaba cehennem diye niye diyor? Cennet diye niye diyor? Bu kavramlara nasıl anlam veriyor?
1: Evet.
2: Mesela Kur'an zaviyesinden baktığımda Kur'an bize kıyametten de haberler verir. Yani henüz kıyamet olmadı ama kıyamet olduğunda inanmayanların, kafirlerin, müşriklerin cehennemi ve cezalarını gördüklerinde nasıl feryat ettikleri, tekrar dünyaya gelip iyi bir kul olmak için Allah'tan mühlet ve izin istediklerine dair Kur'an bize haberler verir değil mi? Niye? O yakıcı ateşin insan üzerindeki etkisi bunu söylemeye iter onları. Evet. İteceğinden evet, haberdar evet. eder. Buradan ben şunu çıkarıyorum. Mesela acaba güftekar bilse cennet nedir ve cehennem nedir?
1: Evet.
2: Dizelerini böyle mi yazar? Belki şunu diyeceğim. Biliyorsunuz bizim edebiyatımızda farklı sanatlar var. Teşbih gibi.
1: Ben onu diyecektim.
2: Kinaye gibi. Mi? Mübalağa gibi.
1: Evet.
2: Benzetme gibi. Değil mi? Bunlar bir şeyin, şairin, edibin o alandaki ustalığını da göstermek için bir fırsat verir ona.
1: Evet. Bir yol.
2: Benzetmeler. Benzetmeler anlamında. Dolayısıyla belki bunu, bu ve benzeri soruları Din İşleri Yüksek Kurulumuza, başkanlığımızın Din İşleri Yüksek Kurulu'na soranlara verilen bir genel bir cevap var.
1: Hmm.
2: Orada güzel bir çerçeve var.
1: Hmm.
2: Dilerseniz birlikte onu bir Buyurun. Hatırlayalım.
1: Buyurun.
2: Onun üzerine tekrar bir yorum yapalım. Mesela demiş ki bu konuda Din İşleri Yüksek Kurulu, İslam dini müzik konusunda, musiki konusunda ayrıntılı ve özel hüküm koymak yerine genel ilke ve amaçları belirlemiş. Genel ilkeler. Nedir o? İslam'ın ilke ve esaslarına aykırı, günaha sevk eden, haramı teşvik eden müzikleri yapmak ve dinlemek günah buna göre.
1: Hı hı.
2: İslam'ın ilke ve esaslarına. Nedir ilke ve esaslarına? İman esasları mesela.
1: Tabii.
2: Bunlara aykırı hem yapmak müzik hem de buna kulak vermek, dinlemek bunu. Bir de ne var mesela? İnsanın şehevi duygularını harekete geçiren ve bu yolla günaha teşvik eden, harama teşvik eden sözler ve ritimleri, bunu ritim haline getiren, insana hata yaptırmak için, günaha sevk etmek için bir takım, çünkü müziğin de insan üzerinde bir etki gücü
1: Tabii,
2: var.
1: Tabii kesinlikle.
2: Bunları günah kabul etmiş. İslam'ın temel inanç, amel ve ahlak ilkelerine aykırı olmayan, haramların işlenmesine de sebep olmayan, teşvik unsuru taşımayan müzik türlerini dinlemekte dinen bir sakınca
1: yok. Evet.
2: Bu bir genel ilke. Kur'an ve sünnette müzikle meşgul olmanın, müzik dinlemenin mutlak anlamda günah olduğunu gösteren de bir ayet yok.
1: Hı-hı.
2: Aksine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilke olarak müziğin caiz olduğuna işaret sayılabilecek nitelikte hadis-i şerifleri var, uygulamaları var. Mesela ne gibi? Bir düğün olduğunda düğünün, o düğünde kıyılan nikahın üçüncü şahıslara, mahalleye, çevreye duyurulması için def çalınmasını önermiş.
1: Ha, evet.
2: Yani dünya alem bilsin ki bu gençler evleniyor.
1: Evet.
2: Gizli saklı bir iş yapmıyorlar. Bunu yapmanın da mahalli, geleniksel yöntemleri var değil mi?
1: Tabii. Her yerde.
2: Her yerde. Orada mesela davul çalın diyor. Def çalın. Neden? Dünya alem bilsin ki X sülalenin ya da ailenin kızıyla Y
1: evet.
2: ailenin oğlu artık evleniyor. Bundan böyle evleniyor. Onları bir arada gördüğünüzde yadırgamayın. Değil mi? Bunu duyurulması için öğütlemiş bu. Hadis kitaplarımızda var. Mesela bayram günlerinde Ayşe annemizin yanında def çalanlar olmuş, türkü söyleyenler olmuş. Mesela onları yasaklayanlara Efendimiz mani olmuş değil mi? Bunu biliyoruz. Bırakın bugün bayram demiş. Bayramda gene insana günaha sevk etmeyecek tarzda insanların hoşça vakit geçirmesini Efendimiz yasaklamamış. Bu iki örnek bile bu anlamda evet. Peygamber Efendimizin Müslümana yakışır bir şekilde bu işi yapmanız halinde buna bir mani hal yoktur diyoruz. Bu konu Selman Bey, İslam bilginleri tarafından da çokça tartışılmış. Bunun lehte ve aleyhte taraftarları olmuş. Tamamen karşı çıkanlar da olmuş. İşte Kur'an'da bununla alakalı kesin bir yasaklayıcı emir yoktur. Efendimiz biraz evvel bahsettiğim iki örnekte olduğu gibi bu konularda böyle davranmış diyerek kısmen lehte davranan İslam alimleri de olmuş. Bunların gerekçeleri birlikte değerlendirildiğinde aslında müzik yapmanın ve müzik dinlemenin mutlak anlamda yasaklanmadığı, aksine ilki olarak mubah olduğunu söylemek mümkün. Bu bizim Dinişleri Yüksek Kurulumuzun muhtelif sorulara verdiği cevaplardan benim de çıkardığım şeyler. Tekrar başa dönelim.
1: Buyurun.
2: Biraz evvel o cennet cehennem tasvirlerine baktığımızda ben orada edebiyattaki, şiirdeki ve müzikteki, şarkı sözlerindeki edebi sanatlara bakıyorum. Birçok şiiri ve şarkı sözünü eğer müellifini dinlemeden değerlendirdiğimizde diyoruz ki bu nasıl söz? Ama müellifinin bir açıklamasını duyduğumuzda, mesela diyor ki müellif, ben onu Kabe'de Yüce Allah için yazdım diyor.
1: Evet, var böyle durumlar.
2: Ben
1: var.
2: Onu yazarken Peygamber Efendimiz'i düşündüm diyor mesela. Şimdi insanların

0: mesela eğer böyle bir açıklamayı dinlemediğinizde bunu sıradan bir aşk eseri olduğunu, sıradan bir serenat olduğunu, karşı cinse karşı bir sevginin ifadesi evet, olduğunu evet. zannedebilirsiniz. Ama müellif diyor ki hayır, benim oradaki kastım Yüce Mevla. Aşkın en yücesi değil mi bu? Benim oradaki muradım alemlerin efendisi, sevgililer sevgisi, benim peygamberim. O zaman olayları topyekün haramdır diyerek bir toptancı yaklaşmaktansa
1: evet.
0: bunu bir sakin bir şekilde değerlendirip oradaki edebi sanata dikkat edip, çünkü bir estetik boyutu var. Benim estetikle alakalı sık sık tekrar ettiğim bir şey var. Aklı selimle kalbi selim doğru bir düzlemde senkronize bir şekilde bir araya gelirse ortaya çıkan şeye zevki selim diyorum ben. Aklı selim olacak, yetmez. Kalbi selim de olacak. Bu ikisi harmanlanacak, zevki selim ortaya çıkacak.
1: Evet.
0: Evet, Müslüman'ın hikayesinde, karikatüründe, güldürüsünde, şarkı sözünde, bestesinde, müziğinde, ritminde, tınımında İslam'ın estetik anlayışı olmalı. Orada da bir mesaj olmalı. Onunla da tebliğ yapılabilir mi? Şüphesiz yapılabilir. Onunla da mesela gençler daha çok neden hoşlanıyorlar? Ben de gençliğimde daha çok neye kulak vermiştim? Mesela biraz evvel ifadeye çalıştım. Ben de koroda görev aldım mesela. Hem İmam Hatip'in dini merasimlerinde yaptığımız programlarda görev alırdım. Hem de ilahiyatta öğrenciyken bu konulara merak salmıştım. Bunu bu şekilde yapmamız halinde buna mutlak anlamda haramdır diyemeyiz. Yeter ki ölçülü olsun, İslam'ın inanç ve ibadet ve güzel ahlak esaslarına aykırı olmasın.
1: Düşündüğüm ve bazen fark ettiğim şöyle bir şey var. Ben 40'lı yaşlardayım malum. Benim yetiştiğim dönemin müzikleri hem müzikalite anlamında daha iyi eserler, daha seçkin orkestralar, sözleri özenli ama bizi bir yola sevk eden eserlerdi her müzik türünden. Üzüldüğüm şey, bugünün gençlerine üretilen müzikler çok beter hocam. Hiçbir şeyleri yok.
0: Maalesef.
1: Hiçbir savunuları yok.
0: Değeri yok.
1: Sanat değeri yok. Eser değeri yok. Müzik değeri
0: bir
1: yok.
0: Ana fikri, söz, bir ana teması, fikri yok. Bir mesajı.
1: Hiçbir şey yok ve bugünün gençlerini büyütüyor. Bizi büyütenleri bile biz bugün eleştiriyoruz. Bizim zamanımızın çizgi filmlerini beğenmiyoruz bugünden bakınca. Bugünün gençlerine üretilen içerikler çok daha beter. Rabbim doğru yola bulabilmeyi, amin, ayıklayabilmeyi amin, nasip etsin.
0: Amin,
1: seçkinleştirsin inşallah. Biz teşekkür ederiz.
0: Çok
1: Allah razı olsun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Ne çok soru vardır zihinlerin derinliklerinde. Ne çok soruyla karşılaşırlar yaşarken hayatı. Hep sorarlar. Onlar gençliğimiz, gençlerimiz. Peki doğru nerede? Gençler soruyor. Gençler soruyor. Sevgili gençler, merak ettiğiniz tüm soruları bilgi@diyanetradyo.com mail adresi aracılığıyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Siz sorun, alanında uzman hocamız Doktor Ulvi Ata cevaplasın. Gençler soruyor.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
0: Reklam. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Hicri takvime göre 10 Safer 1448. Rumi takvime göre 11 Temmuz 1442. Tarihte bugün, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. 2020. Lozan Antlaşması imzalandı. 1923. Arka sayfa. Günün konusu. Huzura çağıran mekanlar. Ayasofya Camii.

0: 1986 yıldan sonra 10 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilmesi kararlaştırılmış, böylece 24 Temmuz 2020'de kılınan Cuma namazıyla Ayasofya Kebir Camii Şerifi adıyla ibadete açılmıştır. Bir ayet. Sen sözü ister açığa vur, ister gizle. O gizliyi de, gizlinin gizlisini de bilir. Allah, ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler ona aittir. Taha Suresi 7 ve 8. ayetler. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır.

geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz, ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. Bin yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez, selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Hanlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

0: Değerler Eğitimi. Nezaket, vefa, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi ve kanaat gibi değerler eğitiminin birer parçası olan konuların radyo tiyatrosu olarak sizlerle buluştuğu Değerler Eğitimi, cumartesi ve pazar günleri saat 19'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.

Diyanet Radyo'da şimdi haberler. İyi günler, ben Abdullah Kasım Aytekin, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6. yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nek sosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Ayasofya 86 yıllık hicranın ardından yeniden

0: Dinastiyi hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu. Bu kutlu mabet inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek. Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun ifadelerine yer verdi. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da İletişim Başkanlığınca düzenlenen Fethin Nişanesi Medeniyetin Kalbi, Çağları Aşan Mabet Ayasofya programına katıldı. Asil ecdadımıza vefanın bir tezahürü olarak Ayasofya'nın yeniden asli kimliğine kavuşturulması, milletimizin kendi değerlerine ve medeniyetine sahip çıktığının bir göstergesidir diyen Başkan Arpaguş, inanıyorum ki Ayasofya'nın minarelerinden yankılanan ezan-ı Muhammedi, son iki asırdır hakları gasp edilen, mukaddesatına kastedilen ve toprakları yağmalanan İslam toplumlarını yeniden fetih şuuruyla buluşturacaktır ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa programda yaptığı konuşmada Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması köklerinden güç alarak geleceğe yürümektir dedi. Fethin sembolü, bağımsızlığımızın mührü, Fatih Sultan Mehmet'in en kutlu emaneti, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açılmasının 6. yıl dönümü bugün. Tarihler 24 Temmuz 2020'yi gösterdiğinde İstanbul bir başka güzel ve özeldi. O tarihten bu zamana her gün yerli yabancı 50 bin kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı şimdiye kadar 50 milyonu aşkın kişi de ziyaret etti. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. Gece boyunca İran, Körfez'deki ABD üslerine yönelik yeni saldırılar düzenledi. Washington ise İran'ın askeri altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürdü. Çatışmalar komşu ülkelere de yayılırken Amerikan Başkanı Trump hayatını kaybeden askerleri son yolculuklarına uğurladı. Ahbap soruşturması derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 6 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı. İfadeye çağrılan isimler arasında oyuncu Hazal Kaya, gazeteci Fatih Altaylı, komedyen Şahan Gökbakar gibi isimler yer alıyor. İstanbul'da günlerdir beklenen fırtına etkisini gösterdi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, reklam panoları yola savruldu. Megakentte peş peşe yaşanan tehlikeli anlar kameralara yansırken, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sistemi yurdun birçok noktasında da sağanak ve sele neden oldu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İskenderun Körfezi çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı illeri ve Doğu Anadolu'nun kuzey doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Buna göre bazı illerimizde günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İstanbul ve Erzurum 29, Trabzon 28, İzmir 33, Eskişehir 27, Antalya 34, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 36, Kudüs 28, Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 23 ve Saraybosna 13 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yedik.

efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Hayırlı bereketli cumalar diliyoruz. 24 Temmuz Cuma akşamında sizlerle birlikteyiz. 18.07 Türkiye saatleri. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun efendim. Rabbim akşamımızı, vaktimizi bereketli, mübarek, huzurlu, sağlıklı, bol dualı eylesin. Dualarınızda olmak duasıyla. Sizin de selamlarınızı. Varsa istek eserlerinizi tabii ki akşam yoklamasını başlıyor efendim. Bekliyoruz mesajlarınız eşliğinde. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla programımız başlıyor. Hoş geldiniz.

bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin. Bu nice okumaktır. Sen kendini

hakkı bilmektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Sen okudun bilmesin, bu bir kuru emektir. Bu bir kuru emektir.

deme, çok tat kıldım deme, okudum bildim deme, çok tat kıldım deme, eğer hakkı bilmezsen.

İstersen var bin hacca, Yunus Emre ey hoca. İstersen var bin hacca, hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Hepsinden iyice bir gönüle girmektir. Bir gönüle girmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. İlim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsin, bunca okumaktır. Sen kendini bilmezsin.

0: kendini bilmezsin, bu nice okumaktır. Sen kendini bilmezsin, bu nice okumaktır.
1: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim devam ediyoruz ve hemen mesajlarınıza bakacağız. Akşamın bu güzel vaktinde ilk selamları almaya başlayacağız. Cuma'nın hayrı bereketi üzerimize olsun. Amin. İzmit Eskişehir tren yolcusu Tuğba ben. Yolculuğum sizi dinleyerek kolaylaştı. Ne mutlu bize efendim. Teşekkür ediyoruz. Yollar Senindir adlı eseri canım eşim Ömer'e armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere de. Hayırlı akşamlar Çorum'dan. Gönül Allah razı olsun oğlum. Allah'a emanet olunuz. Amin cümlemizden. Sizler de Rabbimize emanet olunuz. Oralarda mısınız efendim? Sessiz dinleyicilerimiz bizimle birlikte mi acaba? Bizlere kulak veriyor mu? 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı cumalar, aleykümselam. Şu anda Trabzon, Arsin, Yeşil Yaylılı sahilinde coşkulu Karadeniz'i seyrederken sizleri dinliyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Mükremin Bey, Allah razı olsun. Güzel bir eser. Sıradaki eserimiz sizlere de armağanımızdır. Bizler de selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz tabii ki sizlere. Hiç bekletmeyelim, hemen dinletelim. Sırada istemiş olduğu, diğer dinleyicilerimizin istemiş olduğu eseri sizlerle paylaşalım. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Efendim devam ediyor sayılı akşamlar, iyi programlar diliyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben de anneme selam gönderiyorum. Bediha annem, sağlık mutluluk her zaman seninle olsun. Ova Yenice'den selamlar. Ve aleyküm selam, bizden de selam olsun efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyoruz. İstanbul Güneşli'den Halil Kalay, aleyküm selam. Nideyim adlı eseri yayınlarsanız çok bahtiyar olurum. Tüm Daren delilere armağan olsun. Sessiz çoğunluğa dahil olanlardanız. Sesimiz çıksın efendim gür bir seda ile. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı akşamlar diliyoruz. İrfan Vural, Bolu 4 Divan'dan selamlar gönderiyorum. Teşekkür ediyoruz.

Orhan Hakalmaz demeye çalıştınız galiba efendim mesajınızda. İncitme Gönül eserini yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. İstemiş olduğunuz eserleri dinletelim tabii ki. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz, hemen mesajımıza bakacağız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar olsun efendim sizlere de. Sıradaki eseri Diyanet ailemize armağan ediyorum. Selamlar ve dualarla Çağatay Bey, kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sizlere de kolaylıklar diliyoruz. İsimlerinizi lütfen yazınız efendim mesajlarınızda. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar. Aleyküm selam. Yollardayız ve sizinle birlikteyiz. Yolumuz açık olsun efendim. Rabbim sizlere de kolaylık versin. Amin cümlemize. Mustafa Cihat'tan Amenna eserini istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim eserimizi. Ardından devam edelim.

0: Reklam.
1: 1 gram altını bile kapınıza getiren
2: böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklam. Hayırlı akşamlar devam ediyor.

sohbet ederken sizi dinliyoruz, teşekkür ediyoruz. Ne zaman anarsam seni. Ne güzel bir eser değil mi? Yayınlar mısınız Mehmet Emin Aydan? Yayınlarsanız dinleriz, teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sırada bekleyen, sizin belirlemiş olduğunuz istek eserimize, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kamil Altuğ ben. Sıradaki eser Denizli Tavas'a armağan ediyorum ve sizlere armağan olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere armağan olsun efendim. Hayırlı, nurlu bir cuma akşamı diliyorum. Amin. Tüm İslam alemine efendim. Çağatay Bey, isteğim Agah Terzi mi demeye çalıştınız acaba? Erzurum eserini istiyorum, yayınlarsanız çok mutlu olurum. Hayırlı akşamlar Mehtap Hanım, teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyoruz Kahramanmaraş'tan. Zeynep, canım annem ve canım babam için Neredesin adlı eseri istiyoruz efendim sizlerden. Teşekkür ediyoruz, bizler de teşekkür ediyoruz. Şu an itibarıyla bizimle beraber olan bütün dinleyicilerimiz, biz de sizden selamlarınızı, istek eserlerinizi ve tabii ki kıymetli dualarınızı bekliyoruz. Özellikle sessiz dinleyicilerimiz 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

devam ediyor. Efendim devam ediyoruz. Selamun aleyküm, aleyküm selam, kolay gelsin. Küçük torunum Selim Aras'la dinliyoruz sizi. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Onun sevdiği bir eser var, onu rica edeceğiz sizden. Varır Rabbin adlı eseri yayınlarsanız mutlu oluruz. Misakçı köyünden selam olsun Necdet Girgin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlerden de sizlere selam olsun. Selamun aleyküm abicim, Bursa'dan Zahit ben. Aleyküm selam. Mustafa Cihat'tan Lila eserini eşim Sena'ya armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam Şükrü İşcan. Hayırlı bereketli akşamlar sizlere de efendim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Allah'ım Çağatay abi başımızdan eksik etmesin. Amin. Sizleri bizim başımızdan eksik etmesin efendim. Bu aşk bir bahri ummandır eseri eğer ki mümkünse. İstiyorum sizden Antalya'dan Mesut Başaran. Teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Antalya'mıza, orada dinleyen bütün kıymetli dinleyicilerimize de selam olsun efendim. Hadi dinleyelim istemiş olduğunuz eserleri. Sonrasında yine kulaklarınızda olacağız.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Daha fazla sessiz kalamadım. Kalmayınız efendim. Bekliyoruz mesajlarınızı. Oralarda mısınız? Nerelerdesiniz? Sessiz dinleyicilerimiz. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Sizi ve yayınlarınızda emeğe geçen herkese tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Konya Tıp Fakültesinden Cemile Topçu. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar. Isparta'dan Ünzile Nur. Canım babam ve annem için Ömer Karaoğlu. Kuşlar eserini istiyorum. Teşekkür ediyor. Yayınlar diliyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz ve hemen eserimizi sizlerle buluşturuyoruz.

0: Reklam.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
1: dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
0: Reklam.
4: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
5: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı cumalar olsun. Adana'dan Sevda ben. Hayırlı cumalar. Bu cuma hürmetine bütün dualarımızın kabul olması duasıyla sıradaki eseri de kıymetli eşim Akif için istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz diyor dinleyicimiz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Diyanet Radyomuza ile akşamlar Eskişehir'den Nihal severek takip ediyoruz sizi. Rabbim herkese gönlünün hayırlı muradını versin. Sizden eşim için Maher Zain'den bir eser rica ediyorum ve teşekkür ediyorum. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hemen eserlerinizle buluşturalım, ardından devam edelim.

Hayırlı akşamlar devam ediyor. Devam ediyoruz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Amin cümlemizin üzerine olsun. Sıradaki eser eşim Halil İbrahim'i ve Sezer Armağan olsun. İstanbul'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar getirdik ona. Çok güzel eserlerle akşamımızı güzelleştiriyorsunuz. Var olunuz. Kocaeli'den Özlem. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Konya'dan Nazlı, Hilal, ailem ve kardeşlerim için Mustafa Cihat'tan Feyzani adlı eseri istiyorum ve sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar efendim. Dinleyelim sıradaki güzel eserimizi, ardından devam edelim.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz sizlere. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlarınız olsun. Hayırlı yayınlarınız olsun. Zehra hocamız için ameliyat oldu. Geçmiş olsun diyoruz sizin aracılığınızla. Geçmiş olsun efendim. Bir eser rica ediyoruz. Tüm şifa bekleyen kullarına Rabbim şafi ismi hürmetiyle şifalar versin efendim. Amin. Van'dan selamünaleyküm. Aleykümselam. Askere gidecek olan Talha Özgen abimiz için Pervaneler adlı eseri istiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar olsun efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Ardından yine mesajlarınızla devam edelim.

0: Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, aleykümselam. Güller Diyarı Isparta'dan severek dinliyoruz sizleri. Fatıma Serra'dan bütün Diyanet ekibimize selam olsun efendim. Teşekkür ediyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Biz Kur'an'ın Hadimleri eserini istiyor dinleyicimiz. Hayırlı cumalar olsun İzmir'den Melike Yıldız. Değerli eşime işinde kolaylıklar diliyorum. Dualarımızın kabul olması duasıyla iyi ki Diyanetimiz var. Teşekkür ediyoruz efendim. İyi ki sizler de varsınız. Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Niğde'den Murat ben. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Sıradaki eser İstanbul'dan misafirimiz Sevim Hanım armağanı olsun. Hayırlı yayınlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Ağrı'dan yazıyorum Bahattin ben. Sizden bir ricam var efendim, buyursunlar. Almanya

Münih'te ciddi rahatsızlığından dolayı hastanede yatan Mecla Üner için şifa diliyorum sizler aracılığıyla. Tüm hastalarımıza şifa diliyorum. Rabbim Şafi ismi hürmetiyle şifalar nasip eylesin. Amin efendim. Teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi de, ardından tekrar devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Yavaş yavaş programımızın sonuna ilerlediğimiz dakikalarda Sivas'tan hayırlı akşamlar diliyoruz. Selam olsun size. Kızım Ebrar'la dinliyoruz sizi. Teşekkür ediyoruz efendim. Sıradaki eserler tüm Müslüman alemin armağanı olsun. İyi yayınlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Hayırlı cumalar abicim. Normalde annemin telefondan yazardım ama bu sefer kendi telefondan yazmak istedim. Balıkesir'den İkra Nur, Doğru Olsam Ok gibi eserini istiyorum anneme ve dinleyenlere armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Sıradaki eseri çok sevdiğim bacım için, Hafsa Nur için istiyorum. Yayınlarsanız seviniriz. Samsun'dan Nergis. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. İki komşu, sizleri severek dinliyoruz. Ah ne diyeyim ömrüm eserini yayınlarsanız memnun oluruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Hemen sıradaki eserimizi de sizlerle buluşturalım. Ardından müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Ve efendim geldik programımızın sonuna. Pazartesi günü sabah 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda buluşmak ve kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Yüce Rabbimize emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Masal Karavanı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde yaşanılan masallar varmış. Her ne kadar masal desek de hakikat içeren yanları da varmış. Eğer hazırsanız sizi bu masallara davet ediyoruz. Paylaşmanın, dürüstlüğün, sabrın ve merhametin sesi olan Masal Karavanı, hafta içi her gün saat 20.30'da Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan göğe bakar, lakin ayakları toprağa basar. Toprak insanın kara sevdalısıdır. Dünü, bugünü ve yarınıdır. Geçmişi toprakta yatar. Bugün tatlı canı toprağın üstünde gezer. Yarınsa çiçeklerle avuttuğu, altın ve gümüşlerle donattığı bedeni toprağa düşer. İnsan toprağa yazgılıdır. Toprak insanı aç komaz. Ömrü boyunca doyurur, besler ve gün gelir kucaklar, bağrına basar. Hikayesi bilinmeyen milyonlarca insan her gün toprağa ekip biçer. Saçları beyazlamış adam da onlardan biri. Daha yaşı 45, bilemedin 50. Yaşadığı yer o ağaçsız toprakların yol boyunca uzadığı, kimsenin uğramadığı ama bir karışı içinde kardeşin kardeşi kırdığı bir yer. 1000 yıldır yerinden kımıldamayan bir adamın üstünde biriken tozlar gibi sapsarı toprakların olduğu şehirlerden biri. Saçları beyazlamış adam

Adam sabah ezanıyla uyanır, namazını kılar, bağına bahçesine koşar. Elinde çapa, dilinde hüda, ter içinde öğle ezanına varıncaya kadar çalışır, çabalar. Hiç düşünmez ve hiç aklına getirmez. Selam verse selamına bile burun kıvıracak insanların o gün ne giydiklerini, sabahı nerede ettiklerini ve kime kızıp kime güldüklerini. Lakin bir merakı vardır. O da o gün yaşadığı yerde aç kalan var mıdır? Bir çocuk, bir gariban açlıktan uyuyamamış mıdır? Bütün derdi tasası kimsenin aç uyumaması. Anlar hamamlar mı alınıp satılmıştır, ona ne? Beyler sultanlar mı yaşayıp göçmüş, kime ne? Onun derdi belli, ekecek, biçecek, yedirip içirecek. Bildiği, tanıdığı kimse açlık çekmeyecek. Neden mi? Aç olanın halinden, aç kalan anlar da ondan. Daha küçükken yaşamış açlığı, yaşı 10 var yok. Babası katmış yanına, başlamışlar köy köy dolaşıp çerçilik yapmaya. Yokluk zamanı, bakan yok, soran yok, alan yok. Azıkları tükenmiş. O güne kadar hep elinin emeğini yemiş olan babası kimseden bir şeyi isteyememiş. El ekmeğine alışmayan adam değil midesi, kemikleri dile gelse açız dese, kendi eli kendi boğazına sarılır da başkasına ne el açar ne dil döker. Erkeklik gururu da bir taraftan, kalan azığı oğluna yedirmiş ama doyuramadığını da bilmekteymiş. Bakamamış yavrucağın gözlerine. Beyaz saçlı adam o zamanlar simsiyah saçlı, ateş gibi bakışlı, babasının da aslan evladı. Çocuk olmasına çocuk ama içine işlemiş bu durum. O zaman bir söz vermiş kendine. Elim ayağım tutsun, gücüm kuvvetim yetsin, ben de kimseyi aç korsam ne olayım demiş. O gün bugün tek derdi acıkanı, yolda kalanı beslemekmiş. Yüce Allah'a şükreder, eker, biçer, ihtiyaç sahibine verirmiş. İlahi düzeni böyle kurmuş yüce yaradan. Topraktan yarattığını, topraktan bitirdikleriyle doyuruyor. Topraktan bitenlerle doymayanınsa gözünü toprak doyuruyor. İnsan, kudreti sonsuz ve sınırsız olan yüce Allah'ın topraktan bitirdikleriyle bedenini, gökten indirdikleriyle de ruhunu doyuruyor. Eğer insan iki nimete, topraktan bitene ve gökten inene kör değilse, öldüğünde bedeni toprağa gömülüyor, ruhu da göğe yükseliyor.

MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Kadim mısralar. Eşrefi eşrefi enva-ı beşer, ahseni ahseni takvim-i suver, rahmeti alemiyan ruhu cihan, merkezi daire-i kevn-i mekan. O insanoğlunun en şereflisinden daha şerefli, o en güzel yaratılış üzere olan insanın en güzelinden daha güzel, cihanın ruhu o, insanlara rahmet olarak gönderilen o, bütün yaratılmışlar dairesinin merkezi o.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, "Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır," demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, "Şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir," buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Sular çekilince. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh'un hikayesinde artık sona geldik. Hazreti Nuh'un gemisi Allah'ın dilediği kadar su üzerinde kaldı. Nereye gittiklerini bilmiyorlardı. Gemide oldukları sürece Hazreti Nuh müminlere nasihatte bulundu. Allah'ın kendilerine bahşettiği bu nimetten dolayı ona şükretmelerini istedi. Önce yağmurlar dindi. Kara bulutlar dağıldı ve yerini pırıl pırıl bir gökyüzüne bıraktı. Yağmurlar kesildikten sonra Yüce Allah yeryüzüne sularını yutmasını emretti. Sular azar azar çekilmeye başladı. Yüksek dağların zirveleri görünmeye başladığında suların iyice alçaldığını anlayıp bir kez daha Allah'a şükretti.

0: olmuştu. Güneşin kavurucu sıcağıyla sular buharlaştıkça toprakta buram buram kokuyordu. Hazreti Nuh önce kuşları serbest bıraktı. Bazıları gidip bir daha dönmedi, bazıları da tekrar gemiye döndüler. Hazreti Nuh onların ayaklarını kontrol edip toprağın kuruyup kurumadığını öğrenmeye çalıştı. İnsanlar gibi hayvanlar da sabırsızlanıyordu. Nihayet Hazreti Nuh toprağın kuruduğuna kanaat getirdikten sonra Bismillah diyerek geminin kapılarını açtı. Hayvanlar uzun bir süre sonra ilk defa toprağa ayak basmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. İnsanlar da gemideki eşyalarını alıp ayrıldılar. Gemide bekledikleri zaman zarfında toprak kuruduğu gibi çimenler de yeşermişti. Güneşe hasret kalan ağaç dalları müminleri karşılamak istercesine hep birden yeşile boyanmıştı. Hazreti Nuh'un gösterdiği yerlerde ve onun gösterdiği gibi evler yaptılar. Bütün müminler sonsuz bir şükür duygusu taşıyordu. Yeryüzündeki bütün insanlar tevhid inancına sahipti. Allah'ın ikramıyla hayvanlar da kısa zamanda çoğaldı. Onların sütünden ve etinden doya doya istifade ediyorlardı. Uçsuz bucaksız topraklar sadece müminlerin emrindeydi. Hep birlikte huzur ve güven içinde yaşıyorlardı. Hazreti Nuh'un yaşı epey ilerlemişti. Vazifesinin tamamlandığını da hissediyordu artık. Vefat vakti geldiğinde çocuklarını çağırdı ve onlara nasihat etti. Çocuklarım, Allah sizi ve müminleri insanlardan üstün tuttu. Onların helak olduğu zaman sizi gemiyle su üzerinde taşıdı. Siz bugün güven içindesiniz. Bunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın ve Allah'a şükredin. Size kısaca iki şeyi vasiyet ediyorum. Sadece Allah'a ibadet edin. Benden sonra size yol göstersin diye oğlum Sam'ı vekil bırakıyorum. O Allah'ın yolunda gittiği sürece ona itaat edin. Allah'a ortak koşmayı ve kibirlenmeyi yasaklıyorum. Şeytanın sizi aldatmasına izin vermeyin. Bunun gibi daha birçok nasihatte bulundu evlatlığına ve müminlere. Hazreti Nuh vefat edince oğulları ve müminler onu dualarla defnettiler. Sam hayatı boyunca babasının yolundan gitti. Kendi zamanında giderek çoğalan kavmi için şehirler kurdu. İnsanlar ondan sonra uzun süre tevhid inancı üzere yaşadılar ve tufanı nesilden nesile aktardılar. Hazreti Nuh zamanında yaşandığı için insanlar bu büyük imtihanı Nuh tufanı diye hatırladılar.
1: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Ey fani, niçin kendini aldatıp duruyorsun? Sen burada iki günlük misafirsin. Bilirsin ki hayat ölmek içindir. Ölüm hazırlanmıştır. Sadece zamanını bekliyor. Bir kapı açıldı. Dünya kapısı. Ardından bir kapı daha açılır. O da ölüm kapısı. Birinci kapıdan geçen herkes, ikinci kapıdan da geçecektir. İnsanları bey veya köle diye ayırmaz. Bu daha iyiydi, bu daha kötüydü diye elemez. İki günlük avunma için bile bile kendini ateşe atma.

0: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
1: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Tersin.

0: Gülniyaz. Diyanet Radyo'da Gülniyaz programında sizlerle birlikteyiz. Sunucunuz ben İbrahim Bildir. Programımızı size Reyhan Sevinç Hanımefendi hazırladı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalas Beyefendi bizlere yardımcı oluyor. Kanunda Emin Bayram'ı dinledik. Ud'da Hüseyin Yıldır bizlerle birlikte. Çello'da Yiğit Ateş'i dinliyoruz. Efendim programımıza güzel bir şarkı formunda eserle başladık. Hastasın zannım vefa mahzunusun dedi Şevki Bey'e ait bu güzel eseri programımızda her zaman olduğu gibi Doktor Agah Terzi üstadımız seslendirdi. Kıymetli üstadım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına, mızraplarına, yaylarına sağlık. Programa bugün böyle bir giriş yaptık. Nasıl oldu acaba, anonsu sonrasına bıraktık? İyi oldu sanırım.
0: Bence güzel oldu. Hatta buradan yol alarak bu bölümde şarkı formunda eserlere yer verelim. Dinleyicilerimizle klasik müziğimizdeki şarkı formundaki eserleri ulaştıralım isteriz. Ne dersiniz?
1: Evet, bu bölümümüz biraz şarkı ağırlıklı olacak gibi. İki ilahimiz var, üç şarkımız var eğer ki vaktimiz içerisinde seslendirebilirsek, ki bunlardan birisini seslendirdik, Şevki Bey bestesi.
0: Evet, o zaman her zaman ettiğimiz duayı bir daha edelim. Bestelerimiz gül koksun, güftelerimiz niyaza dursun, sohbetimiz gül niyaz olsun diyoruz ve Şevki Bey kimdir?
1: Evet, Şevki Bey Hacı Arif Bey'den sonra, hani Hacı Arif Bey'i işledik iki ya da üç bölüm önceydi yanlış hatırlamıyorsam, şarkı formunun en büyük bestekarı olarak kabul edilir. Aslında çok kısa bir ömür sürmüş. 31 yaşında vefat etmiş ama binin üzerinde eser bestelediği söylenir. Uşak makamının babası olarak addedilir. Uşak makamını ondan daha ustaca kullanan bir bestekar olmadığına dair musiki şinasların yorumlarına ben çok şahit oldum. Uşak makamı deyince, uşak malumunuz olduğu üzere aşıklar anlamına gelir. Çoğuludur aşık kelimesinin. Bunu en ustalıkla, en meharetlice kullanmış kişinin Şevki Bey olduğu musiki şinaslarca bir İttifak
0: var.
1: Meselesidir. Tabii bu eserlerin birçoğu günümüze ulaşmamış olmakla birlikte bize ulaşan eserlere baktığımızda bir yaşına nazaran çok büyük bir ustalık var. Yani 31 yaşında vefat etmiş bir musiki şinasa göre çok çok çok çok büyük ustalıklar içeren eserler ve Uşak Makamı'nın artık kitabını yazmış bir sanatkar. Ama tabii burada yaşadığı dönem ve yaşadığı gelişmelerin de bunun üzerinde çok büyük etkisi var.
0: Hangi yıllar doğumu biliyor muyuz üstadım?
1: Yani şöyle bahsedeyim, ölümü 19. yüzyılın başlarına geliyor. Yani 1860 ile 1890 yılları arası diye hatırlıyorum. Şimdi tam tarihte veremeyeceğim ama 30-31 yaşında vefat ettiğini hatırlıyorum. Tabii müzikimizdeki bu ustalığından dolayı Şevki Bey'in eserleri mutlaka iyi musiki şinasları repertuarında vardır. Mutlaka okurlar. Yani hangi birini seslendirelim bilemiyorum ama Şevki Bey'i bu biraz evvel seslendirmiş eser de Uşak Makamı'ydı.
0: Evet.
1: Hastasın zannım vefa mahzunusun diye ve bu eserlerdeki güftelere ben baktığımda, birçoğunu baktığımda bu eserlerin güftelerinin aslında böyle bir sevgiliye, bir hanımefendi yazılmış gibi görünse de bunların içerisinde bir tasavvufi tarafı olduğunu görüyorum. Yani bu hastasın zannın vefa mahzunusun. Söyle gönlüm sen kimin meftunusun? Deşti aşkın, yani aşk yarısın şüphesiz mecnunusun. Söyle gönlüm sen kimin meftunusun? Aslında bu dünyadaki arayışını vefa, hastasın zannım vefa, ahde vefa, malumunuz olduğu üzere bir ahitte bulunduk Rabbimize. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Kalu bela dedik. Bir vefa göstermemiz gerekiyor. Hastasın zannım vefa mahzunusun. Ben kendimce bu sözleri tasavvufi olarak alıp cebime koyuyorum. Herkes ne hissediyorsa bu şarkıda kendince alsın,

0: gönül cebine koysun.
1: Klasik müziğimizin belki de en güzel tarafı işte bu. Sadece form, makam bilgisi değil, aynı zamanda güftelerin de bir güzelliği var. Bunların hepsinin bir araya gelerek insanda yarattığı o duyguyu ne kadar güzel anlattınız. Siz icra ederken bile neler hissediyorsunuz, ne kadar sizi derinden etkileyebiliyor, bir de dinleyicilerin halini düşünün üstadım.
0: Eyvallah. İşte nasibimiz kadar alabiliyoruz. Hepimizin nasibi belli. Rabbim nasibimizi arttırsın.
1: Amin. Amin. Şarkı formunu dedik. Bu arada yine 19. yüzyılda Hacı Arif Bey'di değil mi? Şarkı formunda eserler
0: tabii,
1: kaleme alan.
0: Şarkı formunun ilk ortaya koyan, şarkı formunda ilk kez eserler ortaya koyan kişi Hacı Arif Bey'di.
1: Birbirlerinden etkilenme mi var, yoksa 19. yüzyılda bir şey mi oldu? Sizce nedir? Var mı bununla alakalı bir malumat, bir
0: bilgi? Yani 19. yüzyıl artık malumunuz olduğu üzere Osmanlı'nın son dönemleri. Son dönem. Biraz da Lale Devri'nin de etkisi burada kaçınılmaz. Bir romantizm dönemi olduğu gibi bir çöküntünün olduğu, biraz insanların tedirgin olduğu, rahatsız olduğu bir dönemden de bahsediyoruz. Hem ekonomik manada, hem toprak kayıpları olması anlamında, hem toplumsal yapının batı kültürüyle etkileşiminin artması, kurumların farklı yapılarda tekrar revize edilmesiyle birlikte birçok değişimin olduğu ve insan ruhunun çeşitli etkileyenlerin tesiri altında kaldığından bahsedebiliriz. Tabi bu dönemin insan üzerindeki bu ruhsal değişimleri yansıtması açısından da musiki en önemli araç. Musiki ile birlikte, bestelerle, eserlerle bu toplumsal değişimin, toplumsal sancının eserlere yansıdığını görebiliyoruz.
1: Bulunduğu ortamdan musiki etkileniyor, aynı zamanda bulunduğu ortamı da yönlendiriyor.
0: Tabii.
1: Böyle bir alışverişi söz konusu. İşte şarkı formu da Hacı Arif Bey'le birlikte ve Şevki Bey'le beraber bu dönemde artık ortaya çıkmış, hatta zirveye oynamaya başlamıştır diyebiliriz herhalde.
0: Tabii,
1: öyle değil
0: tabii.
1: Mi?
0: Artık şarkı zaten günümüzde de en yaygın form olarak varlığını koruyor.
1: Peki o bestekarlardan biri de Hacı Faik Bey.
0: Evet. Evet.
1: Onun hakkında konuşmadan önce onun güzel bir eserini sizden dinlesek.
0: Evet, onun çok meşhur bir eseri var.
1: Evet.
0: Onu seslendirelim, ardından konuşalım.
1: Konuşalım.
0: O zaman.
1: Buyurunuz.

0: Gülniyaz.
1: Nihansın dideden ey mesti nazım Hacı Faik Bey'in bu güzel eserini Doktor Agah Terzi icrasıyla dinledik. Kıymetli üstadım, ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyorum arkadaşlarımın da mızrabına. Eyvallah. Yayına sağlık.
1: Sağ Hacı olsunuz. Faik Bey dedik, öyle değil mi?
2: Evet, eserden bestekarı sonra Hacı Faik Bey. Hacı Faik Bey'in bazı eserleri Hacı Arif Bey'le eserleriyle karıştığını da görebiliyoruz. Bazı eserlerde bestekar olarak Hacı Arif Bey yazıyor. Aynı eserin başka bir nüshasında da bestekar olarak Hacı Faik Bey de yazıyor. Tabii hani biraz evvel bahsettik ya, Zeki Aydın'da zamanında bir köprü vazifesi gördü diye. Cumhuriyet dönemine eserler aktarılırken bazen bu aksaklıklar oluyor. Çünkü bunu Dede Efendi'de de gördük. Dede Atik lakaplı Ali Şirugani Dede'nin bazı eserleri Dede Efendi lakaplı Hamamzade İsmail Dede Efendi'ye de atfedildiği ve hatta ona yazıldığı görülmüş. Böyle ufak tefek teferruatlar var. Kesin bilgiden ziyade biz elimizdeki malumatı, rivayetleri, bilgileri aktarıyoruz. Tabii ki hakikati bilemiyoruz. Çünkü bunlar bir geçiş dönemi. Ama önemli olan kime ait olduğundan ziyade eserlerin, bunlar artık kamu malı.
1: Evet.
2: Bunlar artık bizim musikimizin mülkü. Kullanmak hakkımız diye düşünüyorum, seslendirmek
1: eyvallah,
2: hakkımız.
1: Günümüze ulaşması ne kadar kıymetli şu güzel eserler. Yine şarkı formunda programımız devam edecek. Diyanet Radyo'dasınız efendim. Gülniyaz programında Doktor Agah Terzi ile birlikte ve kanunda Emin Bayram, Utta Hüseyin Yıldır, Çello'da Yiğit Ateş'i dinliyoruz. Sonucunuz ben İbrahim Bildir. Biz programımızın artık ortasındayız. Yavaş yavaş programı sonuna doğru ilerliyoruz. Yine şarkı formunda eserlerle devam edeceğiz. Hacı Faik Bey ile alakalı söylemek istediğiniz şeyler, evet, aktarmak istediğiniz şeyler varsa buyurunuz, dinlemek isteriz.
2: Hacı Faik Bey ile ilgili hatırlatmak istediğim bir şey, girift denen bir saz vardı. Ney sazının bir türüdür. Bunun çok iyi derecede icra ettiği ve Tamburi Cemil Bey ile birlikte birçok eserler icra ettiği, virtüöz seviyesinde bir sazende olduğunu biliyoruz Hacı Faik Bey'in. Aynı zamanda Dellalzade İsmail Dede'nin talebelerinden olduğunu biliyoruz ve bize bir eser de bırakmış. Faik mahlasıyla şiirler yazarak Faikul Asar adıyla da bir güfte mecmuası yayınlamış ve günümüze kadar ulaşmıştır. Din dışı formlarda da eserleri var. Dini formlarda da eserleri var. Allah gani gani rahmet eylesin, Allah diyelim. Rahmet eylesin. 19. yüzyılda önemli bir değerimizde Hacı Faik Bey idi.
1: Evet. Programımıza şarkıyla beraber ilahilerle de devam edelim mi? Ne dersiniz üstadım?
2: Tabii yine aynı döneme ait 19. yüzyıl bestekarlarından bir musiki şinas üstad bestekarın eseriyle de devam edelim isterseniz. Bu herhangi bir kayıtta seslendirildiğini bilmiyorum. Belki seslendiren olmuşsa da Allah razı olsun. Ben şimdi seslendirmeye çalışacağım.
1: Diyanet Radyomuza da kayda geçsin. Evet. Belki istifade eden ileride de olur. Yine İnşallah. Arşiv bölümümüzde de internet sayfamızda Diyanet Radyo'nun programın tekrarını da dinleyebilirler. Yine kayıtlarda olacak. Hangi eser?
2: Ey dil, bize ver bir haber.
1: Buyurunuz efendim.

0: gelir.
1: Gülniyaz.
2: Abdülahad Nuri Hazretlerinin güftesini Muallim İsmail Hakkı bestesiyle dinledik. Doktor Agah Terzi icrasıyla ağzınıza sağlık kıymetli hocam.
3: Teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
2: Muallim İsmail Hakkı dedik. Öğretmen. Evet. Kendi döneminin meşk meclislerinin hocası, öğretmeni, muallim, öyle değil mi?
3: Tabii. Muallim lakabını zaten bu sebeple alıyor. Muzika-i Humayun'un Faslı Cedid ve Faslı Atık heyetlerinde de görev alıyor. Ama asıl önemli olan tarafı, ikinci meşrutiyetin ilanından sonra Şehzade başında bir Musiki-i Osmani Cemiyeti veyahut da Mektebi diye bir öğretim kurumu açıyor. Ve Darül Elhan Şark Musikisi bölümünde hem kuruluşunda hem de yeniden açılışında öğretim kadrosunda bulunuyor. Hem nazari, yani notayı bilen bir isimden bahsediyoruz. Hem solfej hem fasıl derslerini okutmuş.
2: Yani günümüzün konservatuarı girişimde bulunuyor.
3: Tabii, bu sebeple muallim lakabı zaten bu sebeple İsmail Hakkı Bey'e verilmiştir. Çok önemli eserleri var. Hem şarkı formunda, hem ilahi formunda, hem diğer formlarda. Bir de çok meşhur bir ilahisi daha var Muallim İsmail Hakkı
2: Hemen
3: Bey'in.
2: Hemen dinleyelim mi? Hazır yeri gelmişken.
3: Çok da sevilir. Dü cihanın mefhari diye Uşak makamında bir ilahi. Nakaratı çok meşhurdur. Sultan Bürhan Deyyan Sultan diye gider böyle. Onu seslendirelim arkadaşlarımızla.
2: Sazendelerimiz de eşlik ederse ne de güzel olur. Tabii. Evet. Buyurunuz, dinliyoruz.

0: Gülniyaz.
1: Muallim İsmail Hakkı bestesi Dücihan'ın Mefhari. Bu güzel eseri dinledik. Kanunda Emin Bayram, Ud'da Hüseyin Yıldır, çello'da Yiğit Ateş seslendirdiler. Doktor Agah Terzi icrası ile olunca efendim biz burada dinlerken büyük keyif aldık. Ağzınıza sağlık.
2: Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın efendim.
1: Muallim İsmail Hakkı'dan bahsetmeye devam edelim mi programımızın artık son bölümüne doğru?
2: Evet, gidiyoruz. Yani aslında Muallim İsmail Hakkı Bey ile ilgili hem bugünkü konservatuvarın ilk kuruluş döneminde 1920'li yıllardaki Darül Elhan Şark Müzikisi bölümünde kuruluşunda aldığı görevlerden dolayı muallimlik kısmı ön planda. Ve etrafına vermiş olduğu hizmetlerle o kadar sevilmiş, o kadar sayılmış bir musiki şinas ki cenaze merasiminde naaşı hem Chopin'in cenaze marşı eşliğinde hem hafızların Kur'an-ı Kerim okuyuşlarıyla hahamların mersiyeleriyle birlikte götürülüyor. Yani gayrimüslimler tarafından da çok büyük sevilmiş, saygı duyulmuş, hürmet edilmiş. Hafızların da saygı duyduğu, toplumun her kesiminin kendisine saygıyla önünde eğildiği, hocalığına gösterdiği saygıyı belirttiği bir cenaze merasimiyle defnedilmiştir. Allah gani gani rahmet eylesin, hizmetlerini Rabbim günahlarına kefaret eylesin diyelim.
1: Amin. Ne mutlu ki bu topraklardan, musikimizden Muallim İsmail Hakkı gibi bir isim geçti. Musikimize, klasik müziğimize hizmet etti. Rabbim dediğiniz gibi gani gani rahmet etsin inşallah. Değerli konuklar, kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın artık sonuna geldik. Programı size Reyhan Sevinç hanımefendi hazırladı. Teknik masada Hasan Hüseyin Kalaz beyefendi bizlere yardımcı oldu. Kanunda Emin Bayram'ı, Ud'da Hüseyin Yıldır'ı, çello'da Yiğit Ateş'i dinledik. Ben İbrahim Bildir, elimden geldiği kadar, dilimin döndüğü kadar sizlere eşlik etme gayretinde bulundum. Sürçülisan ettimse affola diyorum. Doktor Agah Terzi, kıymetli üstadımız bizlerle birlikteydi. Ben kapanış anonsunu yaptım ama bir eser daha dinlemek isteriz kıymetli üstadım ve sizin de vedanızı isteriz.
2: Eyvallah. İnşallah Rabbim sağlık saatten düşürmezse haftaya dinleyicilerimizle tekrar buluşmak ümidiyle ben de bir eser seslendirerek veda edelim bahsettiğin gibi.
1: Hangisini dinleyeceğiz son olarak?
2: Bugün Uşak makamından çok konuştuk. Şevki Bey'in ismi geçti. Uşak makamında çok güzel bir beste de Girişten Asım Bey'in var. Yine aynı yüzyıl bestekarlarından, onu da rahmetle yad edelim. Cana rakibi handan edersin diye ufşak bir şarkı. Bununla veda etmiş olalım.
1: Buyurunuz efendim.

0: Gülniyaz. Sunanlar İbrahim Bildir, Doktor Agah Terzi.
1: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

İyi akşamlar. Sevgili arkadaşlarım, her zaman dualarımda olan kıymetli dostlarım için Alper'den bize rahmet lazım ilahisini istiyorum. İyi dinlemeler, iyi yayınlar. Çanakkale'den sevgiler.

0: Hayırlı akşamlar Diyanet Radyo ailesi. Ben Mersin'den arıyorum. İsmim Emin. Umut Mürare'den Yan Gönlüm İlahisini eşim, kızım ve oğlum için çalarsanız sevinirim. Teşekkür ederim.
1: Ateşi aşka düştü.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar diliyorum. Kardan aydınlık ilahisini canım kızım için, damadım için, Ağrı'daki ve Afşin'deki torunlarım için istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar Afşin'den.

Selamun aleyküm. Mehmet Emin Aydan. Ben bu meclislerde hayretler gördüm ilahisine. Çalarsanız sevinirim. Tüm dinleyicilere ve sevdiklerime armağan ediyorum. Kolay gelsin.

Selamun aleyküm. Başakşehir'den Ramazan Argun. 5 tane evladım, 5 tane damadıma ve özellikle eşime Ümmet'e, Muhammed'e bir ilahi istiyorum. Oh.

Hatay'dan selam aleyküm. Sıradaki eseri tüm Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar olsun herkese. Rabbim herkese sağlık, afiyet, mutluluk versin.

Sevgili İstanbul'dan Mehmet Bilgin. Sıradaki eseri tüm sevdiklerime, Diyanet FM dinleyicilerine ve çalışanlarına armağan ediyorum.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Hocam, kötülük meselesi inanç karşıtlarının elinde bir silah gibi. Mesela kötülük neden var? Kötülük varsa Tanrı'nın adalet ve merhameti ne anlama geliyor?
2: Bu mesele eskiden beri tartışılan bir konu. İlahi dinlerden felsefeye kadar birçok alanda tartışılmış. Halbuki kötülük zıttı olan iyilikle birlikte düşünülmeli. Nitekim bizim kaynaklarımızda konu tek başına değil, hayır-şer karşıtlığı veya dengesi içinde ele alınır.
1: O halde esas soru

0: bazen bir sıfat, bazen de bu, bazen bir sıfat, bazen de bu, bazen bir sıfat, bazen de bu, bazen bir sıfat, bazen de eksikliği, uzaklığı veya yakınlığı, hoşa gitmeyen görüntüsü kötülük olarak karşımıza çıkar. Eksiklik giderildiğinde, mesafe ayarlandığında, görüntü düzeltildiğinde kötülük ortadan kalkar. Demek ki kötülük dediğimiz şey biraz da bize göredir.
1: Ama somut kötülükler var. Mesela yırtıcı veya zehirli bir hayvan.
0: Burada kötü dediğimiz şeyin göreceliği ortaya çıkıyor. Bir şeyi neye ve kime göre kötü sorusu öncelikle cevaplanmalı. Söz gelimi yırtıcı veya zehirli bir hayvan bizatihi kötü müdür? Modern zamanlarda insan geliştirdiği kitlesel ölüm makineleriyle yırtıcı veya zehirli dediği birçok hayvanı yok etti. Peki dünya daha mı güzel oldu? Hayır. Ciddi anlamda çevresel eksiklik meydana geldi ve bunun telafisi yolunda adımlar atılmaya, hatta bu hayvanlar koruma altına alınmaya başlandı.
1: Kafam karıştı. Bu takdirde kötülüğü nasıl anlayacağız?
0: İslam düşüncesinde kötülük sınıflandırılarak anlaşılmaya çalışılmış. Deprem, sel veya yanardağ gibi doğal olaylar ile aklı olmayan hayvanların meydana getirdiği zararlara doğal kötülük adı verilmiş. Bunların kötü olmasının göreceli olduğunun altı çizilmiş. Söz gelimi bir aslanın ceylanı yemesi, ceylan açısından şer, aslan açısından hayırlıdır. Zaten hayvanların eylemi iki şeye odaklıdır: yiyecek ve korunma. Bunun anlamı hayatta kalmadır. Uzmanların verdiği bilgiye göre bir hayvan aç kalmadığı veya korkutulmadığı sürece saldırmaz. Demek ki onların davranışları tamamıyla bu iki ihtiyacı ayarlı ve içgüdüseldir.
1: Deprem gibi olaylara gelirsek?
0: Bunlar da yerkürenin doğal hareketleridir. Yüce Allah yerküreyi yarattığında onu belli özelliklerle donatmıştır. Deprem de bunlardan biridir. Bunlar gizli de değildir. İnsanlık tarihi boyunca bu doğal olaylar bilinmektedir. Eski insanlar tecrübeye daha çok önem verdikleri için yerleşim yerlerini bu olayları dikkate alarak kurmuşlardır. Bugün bakıyoruz, şehirlerin eski yerleşim yerleri deprem için daha güvenli. Sel ve yanardağ için de durum böyledir. Öyleyse kötü olan bunların varlığı değil, bunlara karşı insanın tedbir alıp almamasıdır. Deprem uzmanlarının söylediği "deprem öldürmez, çürük bina öldürür" sözü tam da bu gerçeği dile getirmektedir. Biz doğaya göre yaşamayı değil, doğanın bize göre ayarlanmasını istiyoruz. Bu istekle doğaya verdiğimiz her biçim karşımıza yeni bir tehlike olarak çıkıyor.
1: Bu takdirde nasıl davranmalıyız?
0: Allah'ın yarattığı doğaya uygun davranmalıyız.

0: iyi insanların önleme veya zararı azaltma noktasında yeterince gayret göstermemelerindendir.
1: Bunlar bir cezalandırma mı?
0: Dünyada olan bu olayları Allah'ın cezalandırması olarak görmemek lazım. Burası imtihan alanıdır. İmtihanın doğal zorluklarının yanında insandan kaynaklı sıkıntıları da vardır. Eğer bir yarışçı gereği gibi hazırlanmazsa yarışı kaybeder ve sıkıntı yaşar. Yaşadığı sıkıntıyı ortama ve hava şartlarına bağlaması bir anlam ifade etmez. Bütün bunları düşünerek yarışa hazırlanmalıydı. Neticede birileri kazanıyorsa o da kazanabilirdi. Ama biri onu zorla engellemişse o takdirde hakkını aramalı. Dünya hayatı da böyledir. Dünyanın zorluklarını biliyoruz. Deprem, sel ve yangınlardan haberdarız. Öyleyse onlara göre yaşamamız gerekmez mi?
1: Evet, ama herkesin imkanı ve şartları farklı.
0: Zaten Yüce Allah insanları imkanları ve şartları kadar sorumlu tutar. İnsanların da buna göre bir hayat tarzı oluşturmaları gerekir. Bir koşucudan güreşte başarı bekleyemeyiz. Yenildiğinde de onu kınamayız. Eğer insanlar ellerindeki imkana ve şartlara göre davransa hem dünyada rahat ederler hem de ahirette kazanırlar. Dünyada yaşanan tecrübeler de bunu göstermektedir. Zengin olup sıkıntı yaşayanların yanında fakir olup rahat edenler de bulunmaktadır. Zenginin rahat etmesi elindekinin kıymetini bilmesiyle, fakirin rahatlığı ise sabır ve metanet göstermesiyledir. Bu iki değeri yok ettiğimiz için her kesim sıkıntı yaşıyor.
1: İyi de bu kötülüklerin bir hesabı olmayacak mı?
0: Tabii ki olacak. Hiç kimsenin yaptığı kötülük yanına kâr kalmayacak, zarara veya mağduriyete uğrayanlar da haklarını tam olarak alacaklardır. Öte dünyada kurulacak ilahi adalet terazisinin anlamı ve gereği de budur. Bu ilahi adalet terazisiyle zalimler hak ettikleri cezaları bulacaklar ve mağdurlar kaybettikleri haklarına tam olarak kavuşacaklardır. Orada sadece görünene ve görüntüye bakılmayacak, herkesin içindeki kin ve nefret ortaya çıkarılacaktır. Çünkü hiçbir şey Allah'a gizli değildir. O kalplerden geçeni de bilendir.
2: Kafama takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Bayburt'a doğru, Bayburt Kalesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, Çoruh Irmağı'nın yukarı havzasında ve bu ırmağın kenarında yer alan Bayburt iline hakim, şehrin kuzeyindeki kayalık bir tepe üzerine inşa edilmiş harikulade bir yapıdır Bayburt Kalesi. Çoruh Nehri'nin etrafını bir yarımada halinde dolaştığı sarp bir tepede ilk defa ne zaman ve kimler tarafından yaptırıldığı kesin olarak bilinmeyen bu harikulade kalenin Bizans İmparatoru 1. Justinianus devrinde tahkim edildiğini tahmin ediyoruz. Efendim, Türklerin Anadolu'da ilk fethettikleri ve yerleştikleri sahalardan biri olan Bayburt ve civarı, 1054 ve 1055 yıllarında Büyük Selçukluların, Malazgirt Savaşı'ndan sonra da Saltukluların eline geçmiş. Bir ara Danişmendlilerin elinde kalmış ama bu devrelerde de onların kalenin en geniş ve esaslı bir şekilde Selçuklular tarafından tamir edildiği kitabelerinden anlaşılan bir bilgi olarak karşımızda duruyor. Buna göre Selçuklu hükümdarı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu ve Erzurum Meliki olan Tuğrul Şah, özellikle Trabzon İmparatorluğundan gelecek saldırılara karşı müstahkem bir mevki olan bu kaleyi adeta yeniden inşa ettirmiş. Bir müddet de Akkoyunluların elinde kalan kale 1514 yılında Osmanlılara intikal ettikten sonra Kanuni Sultan Süleyman Han ve 3. Murat dönemlerinde büyük onarımlar görmüş. Müdafaa hendeği bulunmadığından iki kat surla çevrili olan kale, 5 veya 6 cepheli olup çevresi 2 kilometreden uzun ve yüksekliği 30 metre kadar olan surlarla kuşatılmış. İç ve dış surlar arasındaki mesafe yaklaşık 200 metre. İstinat duvarlarıyla takviye edilmiş bu surların köşeleriyle muhtelif yerlerinde yarım daire, dikdörtgen, dörtgen, üçgen ve farklı boyutlarda burçlar yer almakta. Dış surlar kaleye heybetli bir manzara veren yalçın kayalar üzerine yapılmış. 1647 yılında Bayburt'u ziyaret eden Evliya Çelebi Hazretleri kale içinde 300 evlik bir mahalle ile Ebu'l-Feth Camii'nin bulunduğunu yazıyor. Yine onun bildirdiğine göre kalenin doğu ve batıda iki büyük kapısı yer almakta. 3 kat demirden yapılmış doğudakine demir kapı, diğerine ise nöbethane kapısı ismi verilmiş. Asırlar boyunca Trabzon-İran transit yolu üzerindeki önemli bir konaklama yeri olan Bayburt'la bu yolun muhafazası için önemli bir müstahkem mevki olan kalede 1520 yılına ait bir kayıtta 397 muhafız ve külliyetli miktarda top, tüfek ve savaş malzemesi bulunduğu belirtiliyor. Sevgili dostlar, zaman zaman işgal ve tahribata uğramış bu kale. Ve buradaki mahalle son olarak 1828 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Ruslar tarafından büyük çapta tahrip edilmiş. Daha sonra 1980'li yıllara kadar kendi haline terk edilmiş. Bu tarihten sonra tamamen yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan bazı kısımları tamir edilmişse de mahallesi ve cami-i şerifi ihya edilmemiş. Kitabelerden anlaşıldığına göre kale Tuğrul Şah'ın saray hizmetkarlarından Sipeh Sağlar Üstadüddar lakaplı Mimar Ziyaüddin Lülü eliyle tamir edilmiş ve bazı burçlar inşasıyla da takviye edilmiş. Surların şehre bakan yüzünde Tuğrul Şah'ın hanımı Hatice Sultan'ın inşa ettirdiği burcun nesihle yazılmış tek satırlık kitabesi 1936 yılına kadar mevcutken günümüzde maalesef ortada yok. Bayburt Kalesi Dede Korkut hikayelerinden Kam Büre Beyoğlu Bamsı Beyrek Boyunu Beyan Eder adını taşıyan hikayede Beyrek'in bir başka söyleyişle Beybörek veya Bamsı

0: lirayı biz de ziyadesiyle yad etmiş olduk diye düşünüyoruz efendim. Kıymetli dostlar, bugün de sizleri Bayburt Kalesi'nden selamlamıştık. Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Ruhun en dingin, en sakin, en huzurlu anlarıdır dua anları. Çünkü kalbin derinliklerinden yükselen en saf sestir dua. Limandır. Müminin en güçlü dayanağıdır. Kulun kalbindeki en samimi sözdür. Allah kelamıyla dua edip Rabbimize daha yakın olmak için sizleri Kur'an'da duaya bekliyoruz. Profesör Doktor Fatih Kurt'un hazırlayıp sunduğu Kur'an'da dua, Pazartesi'den Perşembe'ye saat 13'te Diyanet Radyo'da.

Kitap Ayracı'ndan herkese merhaba. Bendeniz Mustafa Mirza. Bugünkü yol arkadaşımız Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından ve Fatma Bayram'ın kaleminden 15 dakika isimli eser. Bir başına geldi dünyaya. Yolu da bir başına yürüyecek çoğumuz gibi. İlk günden ürkmüşler ondan biraz. Rengini sevmemişler. Belki de o sebeple yüz gözetleyerek başladı hayata. Eğer yeteneklenirse buna, bir kımıltıyı daha başlamadan hisseder, kimsenin duymadığı, henüz ağızdan çıkmamış sesleri duyardı. Yalnız kaldığındaki sessizliğe nasıl sevinmesin böyle bir çocuk? Her yer çok kalabalık, insanlar çok sesli, yüzler çok konuşkan, bütün sesleri duyan, bütün yüzleri okuyan çocuk ise çok yorgun. Bu bombardımandan kaçmak için etrafındakilerin hürmet edeceği bir yalnızlık bulabilme çabasıyla sarıldı kitaplara. Okumak hürmet edilecek bir eylemdi. Böylelikle kaçışı sorgulanmaz, kolundan tutulup olayların ortasına çekilmez, bırakın okusun denirdi. Üstelik okurken yüzler gözetlenmez, biraz gayret edince sesler de duyulmazdı. Ne bulursa okumaya başladı. Eline iyi bir kitap geçti mi sessizlik falan aramazdı. Zaten o yıllarda böyle bir lüksü de yoktu. Nerede boş köşe bulacaktı ki yalnız kalsın? Üstelik evdeki hava o kadar elektrikliydi ki bu gerilimden kaçmak isteyen çocuk farkına varmadan güçlü bir odaklanma yeteneği geliştirdi. Bir şeye odaklanması gerektiğinde sessizlik, sakinlik, yalnızlık falan aramaz, başını işine gömer, etrafındaki dünyadan çıkardı. Yüzlerden ve seslerden yorulan çocuk, içine kapanmak için kitaplara sığındı ya, biz ne kadar kaçsak da kader bizi bırakmaz. Gelir bizi yakalar. Kader onu bu yoldan eğitmek istemişti demek. Bir yandan hayat devam eder, diğer yandan doğamız içimizde bir nehir gibi akar, durdurulamaz. Ona da öyle oldu. Okudukça, öğrendikçe içinden taşan anlatma isteği, onu zar zor kurduğu sığınaktan her defasında tekrar insanların ortasına fırlattı. Çok küçük yaşlarda yüklendiği kurtarıcı rolü, taşkın anlatma isteğiyle birleşince dışarıdan bakan kimilerine fedakarlık, kimilerine öne çıkma çabası gibi görünen bitmez tükenmez bir anlatma macerası başladı. İlkokulda okumayı sökemeyenlere, bitirme sınavına hazırlananlara, yetiştirme yurtlarında kalan dezavantajlı arkadaşlarına derslerini anlattı. Ortaokulda sınıfındaki inançsız kişilere iman savunuculuğu yaptı. Yatılı okulda yurt dışından gelen ve Türkçeleri yetersiz kalan öğrencilere akşamları gönüllü olarak ders anlattı. Mahalledeki ev sohbetlerine katıldı. Önceleri dinleyici olduğu bu sohbetlerde çok geçmeden anlatıcı oldu. Bıkmadan, usanmadan anlatmaya devam etti. Anlatma becerisini kendisinin olanı paylaşma imkanı olarak gördüğünden bunu yapabildiğine çoğu kez şükretse de madalyonun diğer yüzünü de görmezden gelemiyor, kendisine verilen bu yeteneğin beraberinde büyük bir imtihan da verildiğini biliyordu. Bu da insanların anlattıkça boşalan dağarcığını tekrar doldurmasına dahi fırsat vermeyecek kadar etrafını kuşatmalarıydı. Bunu öyle sevgi dolu bir ısrarla yaparlar ki insanlar, gelen taleplere evet de dese, hayır da dese sonuç değişmez. Biraz büyüse yazmanın da bir anlatma olduğunu anlayacak elbette. Belki o zamana kadar kendine ait küçük bir odası da olur. Kıymetli dinleyenler, acizane okumuş olduğum satırlar Fatma Bayram'ın kaleme aldığı 15 dakika kitabının ikilem başlıklı yazısından. Her yaştan okuru ve takipçisi bulunan, bilhassa da bayanların severek takip ettiği, kitaplarının ve sohbet programlarının büyük bir ilgiyle karşılandığı Fatma Bayram Hoca Hanım'ın çoğu 15 dakika gibi kısa bir sürede kaleme alınan kısa kısa deneme yazılarından müteşekkil. Her biri gönüllere ve zihinlere hitap eden derinlikli, tefekkür ve hikmet dolu yazılar. Denemelerden kıssalara, anılardan sorgulamalara, mektuplardan hatırlatmalara, edebi niteliği kuvvetli, dili ve üslubu samimi yazılar. Güzellik, gönderilmemiş mektup, ikilem, limonotu, olanda hayır vardır, çeyiz, fırsat,
huzur ve samimiyet gibi başlıklarının dahi içtenliğini ele veren kıymetli yazılar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Muhammed'in adamlarının ölümünü onu savunacağını biliyorsun.
2: Biliyorum. Kureyş'e haber göndereceğiz. Biz içeriden saldırırken onlar da dışarıdan saldıracak. Böylece güçleri zayıflayacak ve dikkatleri dağılacak.
1: Bunu ne zaman yapacağız?
2: Kureyş'ten haber gelir gelmez.
1: Bu defa direnemeyecekler.
3: Yahudiler Ebu Süfyan'a haber gönderdi. Onlar size şehir tarafından saldırırken Kureyş de bu taraftan saldıracak. Bana ne emredersen onu yapmaya hazırım. Halkım benim İslam'a girmem hakkında en ufak bir şey bilmiyor. Sizden teminat olarak bazı adamlarınızı isteyeceklermiş. Bunu güvenlik gerekçesiyle yaptıklarını söyleyeceklerdir. Sakın ola adamlarınızı onlara göndermeyin. İyi bilirsin ki Yahudiler kendilerinden olmayanları öldürmekte tereddüt etmezler.
4: Dediklerin doğruysa Kureyş'e kendi sonunu hazırlıyor demektir.
3: Ebu Süfyan inanmadı. Zeki bir adam. Neyse ki aklına bir şüphe düşürdüm. Ve o da bir başarı.
5: Yarın kutsal cumartesi günüdür. Savaşamayız. Ayrıca onu tamamen ortadan kaldırıncaya kadar bir güvence olarak bize rehineler vermediği sürece Muhammed'e karşı savaşamayız. Çünkü savaş aleyhinize dönerse bizi burada yalnız bırakmayacağınıza emin olamıyoruz dediler.
4: Nuaym haklıymış demek. Bundan sonra adımlarımızı buna göre atacağız.
0: 96. bölüm.
6: Kureyza oğullarıyla Kureyşlilerin arası iyice açılmıştı. Nuaym bin Mesud bu sefer Yahudilerin yanındaydı.
2: Gördün mü Nuaym? Kureyş bize sırt çevirdi.
3: Aynen dediğim gibi oldu. Sizin elçiniz geldiğinde Ebu Süfyan'ın yanındaydım. Sizin rehin istediğinizi duyunca çok öfkelendi. Onlar benden değil kavmimin ileri gelenlerini, keçi oğlağı bile istemiş olsalar onu onlara vermezdim. Ben onlara en değerli arkadaşlarımı vereceğim. Onlar da onları Muhammed'e esir olarak satacaklar, öyle mi? Bizi aptal mı sanıyorlar dedi. Allah'tan onlara güvenip de saldırıda bulunmamışsınız.
2: Bize hiç güvenmiyorlarmış demek. Kureyş'in daha cesur ve güvenilir olduğunu düşünürdüm. Bu işi onlar başlattı. Bize haber gönderdiler. Birlikte hareket etmeyi teklif ettiler. Önce bu teklife yanaşmadım. Muhammed'le durduk yere aramızın açılmasını istemediğimi söyledim. Ama o uğursuz adam bizi de bu belaya bulaştırdı.
3: Kimden bahsediyorsun?
2: Huyey bin Ahtap'tan tabii ki. Kendi kavminin başına gelen musibet bizim başımıza da gelsin istedi.
3: Evet, bütün mallarını bırakıp yurtlarını terk etmek zorunda kaldılar.
2: Hepsi onun akılsızlığı yüzünden. Sinsi herif. Aynısını bize de yaşatacak da az kalsın.
3: Sakin ol. Hala Muhammed'le uzlaşma şansın var.
2: Benimle yeni bir anlaşma yapar mı dersin?
3: Muhammed akıllı bir adamdır. Sizin onun tarafında olmanız işine gelecektir. Aman şu dakikadan sonra Müslümanlara saldırma ha. Çünkü Kureyş dönüp gittiğinde onlarla baş başa kalacaksınız.
2: Doğru söylüyorsun. Kureyş'e son bir elçi göndereceğim.
5: Ebu Süfyan, Kureyza oğulları sana bir elçi göndermiş.
4: Gelsin içeri. Gel otur şöyle. Niçin geldin?
1: Buraya geleli bir ay oldu. Hiçbir şey yapmadınız. Gatafan kabilesiyle Muhammed'in üstüne hangi taraftan yürüyeceğinizi belli etseydiniz, biz de istediğiniz taraftan onların üstüne yürürdük. Fakat bu suskunluğunuz sinir bozucu olmaya başladı. Herhangi bir çarpışmada bize destek olacağınıza güvenemiyoruz. Bu yüzden sizden rehineler istedik.
4: Ben size yarın çarpışalım diye haber gönderdim, reddettiniz. Sonra da benden rehin istediğinizi söylüyorsunuz. Sence adamlarımı size yedirir miyim?
1: Yarın Sept günü. Bizim cumartesi günleri savaşmamız yasaktır.
4: Bu da ne demek? Savaşın içindeyiz zaten.
1: Anlamıyorsun. Cumartesi günleri hiçbir Yahudi savaşmaz. Kutsal kitabımızda kesinleşmiş bir hükümdür bu. Bizden bir grup cumartesi yasağını çiğnediği için maymunlara çevrilmişti.
4: maymunlarla akrabaları olan bir gruptan bize hayır gelmez. Git ve efendine söyle. Bundan sonra Kureyş sizin en amansız düşmanınızdır.
1: Ama...
4: Çıkarın şunu dışarı. Cumartesi günüymüş. Pazar için bahaneleri ne acaba? Hainler. Bu işi kendimiz bitireceğiz. İkrime. Orduya haber ver. Yarın sabah düşmana saldıracağız. Ve bu son olacak. Bu iş yarın bitecek.
5: Emredersin.
4: Bir de katip çağır.
5: Peki.
4: Muhammed'e iki çift sözüm var.
5: Şimdi gönderiyorum.
7: Beni çağırmışsınız.
4: Evet. Gel otur şöyle. Yazmaya başla. Ey Allah'ım, senin isminle başlarım. Lat ve Uzza'ya yemin ederim ki senin kökünü kazmak için tüm gücümle buraya geldim. Daha önceki savaşlarımızdan iyi bilirsin. Biz iyi savaşçılarız. Uhud günü aldığınız yarayı unutmamışsınızdır. O gün yeni bir savaş için sözleşmiştik. Yazmaya devam et. Fakat buraya geldiğimizde hendeklere sığındığını gördük. Araplar ancak mızraklarının ve kılıçlarının gölgesine sığınır. Sen bizden korktuğun için karşımıza çıkamıyorsun. Bir dahaki saldırıda Uhud'dan daha büyük bir acı yaşayacaksınız. Şimdi bunu bir an evvel Muhammed'e ulaştır.
8: Ya Resulallah, Ebu Süfyan'dan size bir mektup var.
6: Peygamberimiz mektubu okuttuktan sonra bir cevap yazdırdı. Ebu Süfyan'ın sorularına cevaptan sonra şöyle diyordu: öyle bir gün gelecek ki o gün bana karşı savunma ve korunma imkanı bulamayacaksın. Ve o gün ben sana tüm bunları hatırlatacağım. Resulullah her namazın ardından, Allah'ım, ey Kur'an'ın sahibi, ey hesapları çabuk gören, müttefik güçleri darmadağın et, onları kaçır ve titret diye dua eder olmuştu. Kureyş ile Kurayza oğulları arasındaki gerginliği hisseden Yahudi lideri Huyey bin Ahtab, Ebu Süfyan'ı görmeye geldi.
4: Bak sen, kimler gelmiş? Huyey bin Ahtab, Yahudi lideri.
9: Ebu Süfyan, neyin var senin?
4: Neyim mi var? Olanlardan haberin yok mu? Halkın bizi yüzüstü bıraktı. Yahudilere güvenmekle hata ettiğimi bilmeliydim.
9: Tevrat adına hayır.
4: Neredeler? Hani?
9: Bugün Sept günü. Ona hürmetsizlik edemeyiz. Pazarı bekle. O zaman Muhammed'e ve arkadaşlarına karşı alevlenen bir ateş gibi saldıracaklardır.
4: Bu zırvalıkları bile senden dinleyemeyeceğim.
9: Ebu Süfyan, inan bana, Kurayza sana ihanet etmez. Hem seni karşılarına almaya cesaretleri yok. Kaç bin kişilik orduyla geldin buraya?
4: Benim karşımda durmaya cesaretleri olmadığı için mi benden rehinler istiyorlar?
9: Rehineler mi?
4: Evet. Onlara en sevdiğim adamlarımı gönderirsem bana güveneceklermiş. Aksi halde sadakatimden emin olamazlarmış.
9: Aklım almıyor. Bu nasıl olur?
4: Nasıl olacak? Muhammed'e karşı koyduklarına pişman oldular. Şimdi benden istedikleri adamları ona teslim ederek aralarını düzelteceklerini umuyorlar. Lat adına yemin ederim ki bu sizin ihanetinizden başka bir şey değil.
9: Hayır. Sina Dağı'nda Allah'ın Musa'ya Tevrat'ı indirdiği günü andolsun ki ben hain değilim. Ebu Süfyan, bana bak. Ben hain değilim. Neden cevap vermiyorsun? Anlaşılan ben ne desem de senin fikrin değişmeyecek. Senin gibi bir müttefiki kaybetmeyi asla istemezdim.
6: Sabah olduğunda Kureyş saldırıya geçti. Hava iyice soğumuş, savunma zorlaşmıştı.
10: Şu rüzgar da nereden çıktı?
11: Ağzımıza burnumuza kum doldu. Gözlerimizi açamıyoruz.
12: Ne yapacağız?
11: Yüzünüzü sarın.
12: Kar etmiyor ki.
11: Kum fırtınası var.
12: Siperlerin arkasına saklanın.
13: Hayvanlar ürktü, dikkatli olun.
12: Çadırlara sığınalım. Hadi çabuk olun. İnanamıyorum. Hava nasıl da karardı birden.
14: Geri çekilmek yok. Saldırın.
11: Önümüzü göremiyoruz. Nasıl saldıracağız?
14: Pes etmek yok. Geri çekilenin canını yakarım.
12: Ebu Süfyan, şu an yapabileceğimiz bir şey yok. Müsaade et, çadırlara çekilsinler.
14: Şu anda onların da savunmaya mecali yok. Şimdi saldırırsak başarılı oluruz. Peki, söyle rüzgar geçene kadar dinlensinler.
6: Savaş şiddetlenmişti. Kuvvetle esen rüzgar soğuğu dondurucu bir hale getiriyordu. İnsanlar sığınacak yer arıyorlar. Hayvanlar ürkerek sağa sola kaçışıyorlar. Hava şartlarının zorluğunun yanında uzun süredir yaşanan açlık müminlerin elini ayağını kalkmaz hale getirmişti. Esen rüzgar Müslümanları müşrikler kadar etkilemese de onları çok yormuştu. O günü sürekli Allah'a dua ederek geçirdiler. Akşam olduğunda Peygamberimiz, "Kim kalkıp da düşmanın ne durumda olduğunu görüp geri gelerek cennette benim arkadaşım olacak?" diye seslendiğinde bir karşılık alamamıştı. Bu davete icabet etmek isteyen nice yiğit vardı ama soğuk ve açlıktan dolayı kimse ayağa kalkamamıştı. Peygamberimiz Huzeyfe'yi yanına çağırdı.
15: "Keşke ilk söylediğinde kalksaydım. Seni hak dinle gönderen Allah'a yemin ederim ki açlıktan ve soğuktan dolayı davetine icabet edemedim. Emrine amadeyim ya Resulallah."
6: Peygamberimiz Huzeyfe'ye gidip düşman saflarının arasına girmesini, yanına geri dönünceye kadar da herhangi bir şey yapmamasını söyledi ve Allah'ın onu koruması için dua etti.
15: "Baş üstüne, nasıl emrederseniz."
6: Huzeyfe, Peygamberimizin emrettiği gibi gizlice düşman ordusunun içine girdi. Gece karanlığı çökmüş, göz gözü görmüyordu.
16: "Şurada durursam olan biteni görebilirim. Beni görmediklerinden emin olayım. Tamam, artık güvendeyim." "Şu iri yarı adam Ebu Süfyan olsa gerek. Isınmak için ellerini ateşe tutuyor. Karşısındaki de Ebu Cehil'in oğlu İkrime. Geçen günkü saldırılarında görmüştüm. Dinleyin bakayım ne diyorlar."
12: "Kuşatmayı kaldırıp buradan ayrılmamız en mantıklı seçenek gibi görünüyor."
14: "Lanet olası Yahudiler bize ihanet etmemiş olsaydı, şimdi Muhammed'i ve arkadaşlarını esir etmiş olacaktık."
16: "Allah düşmanı, Allah sana fırsat vermeyecektir.
12: Zafer kazanmayı ne kadar istediğimizi biliyoruz. Ama hayvanlar telef oluyor. Bugün rüzgar yüzünden çadırlardan bile çıkamadık."
14: "Haklısın. Daha fazla kayıp vermenin bir anlamı yok. Muhammed'in icabına bakacağız nasıl olsa."
16: "Şimdi aradığım fırsat elime geçti. Yaklaş Ebu Süfyan. Birazdan hak ettiğin ölümü bulacaksın."

0: Şöyle ay ışığına gel de yüzünü iyice bir göreyim.
1: Evet evet. Bakalım sen gerçekten o musun?
2: Yahu benim tabii ki.
0: Ne bilelim? Belki de onun sesini taklit eden bir yabancısın.
2: O kadar da değil.
1: Bence de olabilir. Söyle bakalım yabancı. Kimsin sen ha?
2: Benim. Ben Muaz.
0: Hangi Muaz?
2: Birazdan kafanı kıracak olan Muaz.
1: Ha tamam. Şimdi anlaşıldı kim olduğu. Bu bizim Muaz'ımız. Bizim Muaz bin Cebel bu işte.
0: Evet ben de emin oldum. Kesinlikle o. En son burada buluştuğumuzda da kıracağını söylüyordu.
1: Evet öyle. Beni Selim'i oğullarının putlarını kırmak için toplanmıştık. Nasıl da heyecanlıydı değil mi?
0: Evet. Hala öyle baksana.
2: Çok gençtik. Ama yine olsun yine yapmaya hazırım.
0: Hadi bütün putları kıralım. Beni takip edin.
1: Aynı Muaz gibi söyledin.
2: Böylelikle kimin taklit yaptığını da anlamış olduk. Gelin bakayım bir sarılayım size. Çok özledim sizi.
1: Kardeşim.
3: Muaz bin Cebel eski dostlarıyla buluşmuş ve gençken bir araya gelip putları kırdıkları geceyi yad etmişlerdi. Birbirlerine sarıldılar, konuştular, gülüştüler ve hasret giderdiler.
0: Hey Muaz anlat bakalım. Özledik senin sohbetini.
2: Ben de sizleri çok özledim. İnsanın dostları olması, onlarla sohbet etmesi, gülüp eğlenmesi, onları sevmesi o kadar güzel şeyler ki. İnsana o kadar iyi geliyor ki bunlar. Zaman geçmesin, vakit tükenmesin istiyor insan.
1: Öyle Muaz. Ben de öyle hissediyorum. Sizlerle bir aradayken sanki çocukluğum hiç bitmemiş gibi geliyor bana.
2: Allah'a şükürler olsun. İyi ki varsınız ve iyi ki dostlarımsınız.
0: Sen de Muaz, sen de iyi ki varsın ve ne güzel bir dostsun.
2: Sizleri Allah için seviyorum.
1: Biz de seni Muaz.
0: Muaz, biraz da ondan bahset bize. Allah'ın Resulü ile bizden daha çok vakit geçiriyorsun. Onun o güzel sözlerini bize de anlat.
2: Olur, tabii ki.
1: Evet, Allah'ın Resulü'nün sözlerini anlat bize. Seni özlediğimiz gibi onun sözlerini de özlüyoruz.
2: O zaman çok yakında Allah'ın Resulü'nden işittiğim sözü sizinle paylaşayım.
0: Bizi sevindirmiş olursun Muaz.
1: Evet.
2: Geçenlerde Resulullah'la birlikteydik. Fırsat buldukça ona aklımdaki soruları sorardım. O an aklıma geldi ve Resulullah'a sordum.
1: Ne?
2: O an aklıma gelen soruyu.
1: Aklına gelen soru neydi?
2: Resulullah'a sorduğum soruydu.
1: Allah Allah ben de onu soruyorum işte.
2: Neyi?
1: O an aklına gelen soruyu işte Muaz.
2: Senin aklında sormak istediğin bir soru mu var?
1: Yok.
0: Var gibi.
1: Var.
2: Karar ver var mı yok mu?
1: Yok ama var.
0: O ne demek yahu?
1: Yahu benim sorum yok. Ben Muaz'ın aklındaki soruyu sordum.
2: Tamam sakin ol.
1: Ben zaten sakindim.
2: Şimdi aklındaki bütün sorulara cevap bulacağız.
1: Size bir şey anlatamıyorum ki yahu. Durduk yere beni sinirlendirmeye çalışıyorsunuz.
0: Tamam tamam sen sakin ol canım kardeşim benim. Anlıyoruz biz seni yorma kendini.
1: Allah Allah ya sabır.
0: Sen devam et Muaz lütfen.
2: Nerede kalmıştık?
1: Resulullah'a soruyordun.
2: Neyi?
1: Muaz beni kızdırma.
2: Tamam tamam şaka yaptım canım kardeşim. Bilirsin seni çok severim.
0: Ben Muaz'dan da çok severim seni.
1: Ben de sizi.
2: Sakinleştiysen devam ediyorum.
1: Devam et.
0: Evet çok sakinleşmiş.
2: Çok.
0: Sıcak bir gündeki çöl gibi sakin ve kızgın.
2: Öyle görünüyor. Neyse devam edeyim ben. Allah'ın Resulüne imanın en üstün hali nedir diye sordum. O insanları Allah için sevip onlara Allah için buğz ettiğinde, dilini Allah'ı zikirde kullandığında iman en üstün hale ulaşmış olur diyerek bana cevap verdi. Ben de bunun üzerine ey Allah'ın Resulü başka hangi hallerde iman daha muteber olur diye sordum. Allah'ın elçisi gülümseyerek bana baktı ve kendin için istediğini insanlar için de istediğinde ve kendin için istemediğini onlar için de istemediğinde dedi. Onun için dostlarım yeryüzünde ve ahirette benim için murad ettiğim hayra dair ne varsa sizler için de istiyorum. Yine kendim için istemediğim ne varsa sizlerin de başına gelmemesi için dua ediyorum.
0: Allah senden razı olsun Muaz. Ne güzel bir söz getirdin bize.
1: Sağ ol Muaz. Bütün sinirim geçti vallahi. Ne güzel dua ettin bize.
2: Hakkını helal et.
0: Bana da.
1: Helal olsun. Allah ikinizden de razı olsun. Allah için seviyorum sizleri. Ama aklıma takılan bir soru var.
2: Bak demiştim ben.
1: Şaka şaka.
2: Neyse hadi gidelim.
4: Nereye?
2: Putları kırmaya.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba değerli Diyanet Radyo dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Din ve Hayat programından sesimizin yankılandığı tüm mekanlara selam olsun. Ben Uğur Subaşı. Hepinize selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Radyolarının başında bizleri dinlemekte olan sevgili dinleyenlerimiz. Bugün program içerisinde kulaklarınıza ulaştıracağımız konu Kur'an'ın erişilmez üstünlüğü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı vahiyleri insanlara tebliğ etmeye başlayınca yakın çevresindeki bazı insanlar onu dinleyip iman ederken müşriklerden oluşan Mekke ileri gelenlerinin büyük kısmı ona şiddetle muhalefet etmiştir. Allah'ın kelamı olarak tebliğ ettiği metinlerin onun değil kendi sözü olduğunu, Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir vahiy göndermediğini, Hazreti Muhammed'in şair, kahin, mecnun veya sihirbaz olduğunu ileri sürmüşlerdir. Kur'an-ı Kerim müşriklerin bu iddialarını reddetmiş ve diğer peygamberler gibi son peygambere de bazı mucizelerin verildiğini bildirmiştir. Onun mucizelerinin başında Kur'an-ı Kerim gelir. Kur'an kendisinin mucize olduğunu, böyle bir kelamı Allah'tan başka kimsenin söyleyemeyeceğini belirterek ortaya koymuştur. Onun üç aşamada gerçekleşen bu meydan okumasında önce söylediklerinde samimiyseler, Kur'an'ın bir benzerini getirmeleri, bunu başaramadıkları anlaşılınca ikinci aşamada Kur'an'a benzer 10 sure meydana getirmeleri, aksi halde İslam'ı kabul etmeleri istenmiştir. Üçüncü aşamadaysa Kur'an'ın hiç olmazsa benzer bir suresini icat etmeleri istenmiştir. Radyoları başında bizleri dinleyen sevgili dinleyenlerimiz bu üç aşamanın da gerçek olamayacağı için Kur'an'ın erişilmez üstünlüğü açıkça ortadadır. Şimdi sizlerle paylaşacağımız bir diğer konu icaz şekilleri. İlki dil ve üslup. Peygamberler insanlara gönderildikleri kavimlerin diliyle hitap etmişler.